sendin benim tutunacak tek dalım. Yokluğun zor, çekilmiyor kahrım. Elden bir şey gelmiyor, ne yapayım? Seni yaz.

çilesi bitmez gariban amın. Mahpushaneden mektup bekler, çilesi bitmez gariban amın. Aç gardiyan kapıları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan, son kez göreyim seni.

0: yok. Aç gardiyan mazgalları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan. Abam son kez göreyim sen.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik.

Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

780-7040-50 0541-780-7040-50 Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum,

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası Radyo Lider İzmir.

Bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız vurdum.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik.

Kesecilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 8028. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0787-470-4750 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Vazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar. İçim

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya,

0: İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı,

Acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim. Asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir. Düşler kalbinden vurulur, ne varsa aşka dair. Sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir

hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232-264-4515, 0506-118-13-13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536-986-8242, 0535-320-8028. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Of, eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin.

Hıçın hıçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Murat'la gönülden gönüle.

0: birçok programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam, huzur içerisinde güzel bir hafta dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Cümlenize sevgiler, selamlar. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de saygılar, sevgiler, selamlar. Huzur içerisinde güzel bir haftanız olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla bu haftanın ilk Murat'la Gönülden Gönüle programımızın startını vereceğiz. Sonrasında birazcık SMS mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları da akşam 9-9-10 geçeye kadar hemen akabinde WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı tek tek paylaşmaya çalışacak bu kardeşiniz. Duyanlar duymayanlar kardeşiniz huzurda. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde güzel bir hafta dileklerimle. Evet, SMS mesajlarını, kardeşlerimizin SMS mesajlarını birazcık paylaşacağım saat 8'e kadar. Cezaevinde kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kulağınız radyoda olsun duyanlar, duymayanlara. Çakran kadın kapalı cezaevinde yatan Fadime Küçükbaş'ın torunu Kayra'yım. Anneannem iyi ki varsın. Koca İzmir'in, eski İzmir'in anası Fadişim. Seni çok çok çok seviyorum. Ailemizin anası canım annem. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok özlüyoruz. Senin yokluğunu yaşatmıyorum. Erkek gibi teyzemlere, anneme bakıyorum. Sen de kendine iyi bak. Bay bay. Şakran cezaevinde yatan Furkan Ulaşcan'a. Canım kızım, umarım iyisindir, biziz, merak etme, şimdiden doğum günün kutlu olsun, bizsiz geçirdiğin son doğum günün olsun, seni çok seviyoruz, her zaman yanındayız, seni seven aydan Sıla Ulaşcan. Ben Bornova Naldöken'den Murat Kaplan, Şakran Üçnoğlu kapalı cezaevinde yatmakta olan İbrahim Sil kardeşim, İkinoğlu'da yatmakta olan Serhat Avşar'a çok çok selamlar, özlenen ve beklenensiniz, iyi olun, Allah belinizde olsun, özlenen beklenensiniz, unutmayın dışarıda Murat kardeşiniz var. Ben Bornova'dan, Naldöken'den Murat Kaplan. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan İbrahim Silikinoğlu'da yatmakta olan Ferhat Avşar. Özlenen beklenensiniz. Tez zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Dostlarıma bu da geçer, özlendiniz. Sanma sana dönerim. Ferdi Tayfur'dan. Şakran T3C5'te yatan Ahmet Zümrüt Taş'a armağan olsun. Sevgili Murat abi, seni seviyoruz. Ben Taylan Gül. Sağ ol Taylan kardeşim, ben de sizleri seviyorum. Kadın kapalı cezaevinde yatan Hacer Dila Temiztepe Eyfan'dan Sensizim şarkısı çalarsan sevinirim. Onu sevdiğimi ve beklediğimi bilsin. Dilom ve cezaevinde yatan tüm Güzeltepe gençlerine selam olsun. Elbet bir gün Dila, seni seviyorum. Canım kızım Başak İvak, anneler günün kutlu olsun. Kızın yanına geldi ziyarete, ben gelemedim. Gelemediğim için de çok üzgünüm anneciğim. Seni çok

Seviyorum canım kızım, bu şarkı benden sana gelsin. Emre Öbek'ten Mopshane. Canım oğlum Erkan Pehlivan'a gelsin. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nesrin Güneş. Aleyküm selam kız kardeş. Şakran kadın kapalı da yatmakta olan aslan kardeşim Meltem Şen. Güzel günler yakın elbet, o güneş bize de doğacak. Tekrar eski günlerimize birlikte sabahlara kadar güldüğümüz günler gelecek. Samir oradan çık söz, sabaha kadar hiç susmadan gülmene kızmayacağım. Seni çok seviyorum, aslan gibisin, hep aklımda ve dualarımdasın, unutma. Özlem Özdül, gönlüm dağlarda çalar mısın abi benden kardeşime. Ben şakran kapalı kadında yatmakta olan Esen Keskin. Bu şarkı Burakcan Baran'a gelsin. Cevdet Bağcan bilesin. 6. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Geçen zaman sevgimizi eskitmedi. Aksine daha da derinleştirdi. Bugün hikayemizin en güzel duraklarından birini kutluyoruz. Sana denk gelinmez, senin için çabalanır. Seninle güzel günlere dilek dilenmez. Güzel günler için savaşılır, seni çok seviyorum aslanım. Abi ben Selim Bozkurt, şakran kadın kapalıda yatan Meltem Şen, benim minik kuşum, pembe panterim, son 4 gün 4 gece, finale geldik tospim, az daha sabır, güneşli güzel günler bizim olacak, seni çok sevdiğimizi ve 4 gözle beklediğimizi unutma pembe panterim, Allah'a emanet ediyorum seni. Murat abim rica etsem Meltem için Poezi 5 Nisan şarkısını çalarsan sevinirim, kaybolur yıllarım bir kızın peşinde. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali A. Kadın kapalı cezaevi C6 koğuşuna bulunan değerli reis Dilo'ya selam olsun. Reis özgür ortamda görüşmek üzere, abini merak etme, abin emanetimdir. Değer verdiğin kardeşin Ecem'e de selam olsun. Beni mutlaka ziyaretine yaz. Dilo reise Alikan'ın koca reis şarkısı armağan ediyorum. Ortamını paylaştığın arkadaşlarına da selam olsun. Kendine iyi bak. Murat abi Ali'ye de Yanımda yatan değerli kardeşlerim Hünkar, Musa, Taylan, Mustafa, Nedim, Baran, Minik, Emre, Keleş, Umut, Ersan ve değer verdiğim dayım Ali Haydar'a selam olsun. Bu kardeşlerime ve dayıma Müslüm Gürses'ten dinleyin. Geceler armağan olsun. Bu mesajı yazdırtan sevgili kardeşim, canım kardeşim, biraz önce okuduğum mesajda da başlık yoktu. Bu başlıkta da Ali Diadin yazıyor. Doğru mu bilmem ama o yüzden şüphelendiğim için, hani şüphelendim derken hata yapmamak babında okumadım ama diğerinde başlık yok. Bunda da ben Ali Diadin diye başlık atılmış, haberin olsun. Doğru mu değil mi onu da bilmiyorum sevgili kardeşim. Ben Miray Kutlu, T4'te yatan nişanlım Ali Haydar Bulut radyo başına. Evet, Ali Haydar Bulut radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Beni soracak olursan iyiyim. Yani ben iyisem sen de iyisin. Öyle düşünüyorum. Hep öyle diyorsun çünkü. Hep yol arkamdaki dam. Hep o güzel yüzün, yüzümüz gülsün. Bunu en çok biz hak ediyoruz. Kelepçeleri kıracağız. Az kaldı, bizim sevdamız daha güçlü. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol kurbani. Murat abi rica etsem Kutup Yıldız'dan Birindarım şarkısı çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zeko Yılmaz. Aleykümselam Zeko kardeşim. Şakran açıkta yatan kardeşim Ayhan Pekçük Osman. Okutulmuş Balıkesir L'de bulunan kuzenim Kenan Pekçük. Şakran 4 nolda yatan dostum Hasan Pekçük. Muratcan Eroğlu Polat Reşan'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kıvırcık Ali'den Diyardan Diyar'a şarkısı armağan olsun sevdiklerime. Murat abi ben Zeko, kardeşim Ayhan Pekçük, Kenan Pekçük, dostlarım Hasan Pekçük, Muratcan, Eroğlu, Polat, Reşan, Buca Açık'ta yatan Alperen, Zozik, dostuma selam olsun. Bu kadar yolu sıradan biri olmak için yürümedik, kazanana kadar asla bitmez. Şakran C13'te yatmakta olan güzel kardeşlerim Elif, Naz, Çolak ve Sevcan'a sıradaki şarkı gelsin. Nasılsın, inşallah iyisin, beni soracak olursan çok şükür iyiyim, özledim seni çok inşallah. Senin bir sıkıntın yoktur, kendine çok dikkat et, öpüyorum çokça, Allah'a emanet ol canım benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Özdemir. Aleykümselam Özdemir kardeşim. T3C5'te yatan Kadife Kale'nin aslanı Yusuf, İslam, Çetin ve bütün Kadife Kale çocuklarına selamlar. Elbet bir gün aslan kardeşlerim, az kaldı inşallah bu mahkemede tahliyesin. İlk düşüşümüz değil, son kalkışımız da. Yatılmayacak, ceza bozulmayacak, saltanat yoktur. Mesude Eser'den Deli Rindi şarkısı bütün kale çocuklarına armağan olsun canım kardeşim Yusuf'um. Ben B4'ten Güzellik, C13'ten Serena Yılmaz radyo başına.
Bugün senden haber alamadım ama iyi olmanı enişten diliyorum. İyi ol canım dostum, sensiz burası bomboş, seni çok seviyorum. Ben Ayas, kadın kapalıda yatmakta olan Nazom, ruhumun yarısı kadın. Sana gelen yollar dikenli olsa da senin için ayaklarından değil canından vazgeçebilecek bir adam var, unutma. Şartlar ne olursa olsun, tek sen, hep sen. Seni çok seviyorum, öpüyorum avuç içlerinden. Murat abim, öncelikle iyi yayınlar. T1'de yatmakta olan oğlum Sedat Çalışkan'a ve anneler gününde göndereceğin veya şöyle diyeyim, gönderdiğini aldım oğlum, çok sevindim, seni çok seviyorum. Aramadın, merak ettim, ziyaretine gelirim artık. Seni çok seviyorum, çok özledim, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Arkadaşlarına da selam olsun. Murat abi, oğluma benden Ahmet Kaya'dan Sevda'yı çalarsanız sevinirim. Murat abi, öncelikle yayınlar. Kadın kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım Sakine, Şahin, Mesude, Çopuroğlu, Safiye Kara, Kaplan, Ebru, Özü Uyanık, B1'deki bütün herkese selamlar. Allah'a emanet olsunlar. Allah bir an önce onları çocuklarına kavuştursun. Deniz Biricik, seni seven annen, baban, deden, anneanne, Zaman, Metin, Ozan, Güler, İzzet, Naz, Çırak, Bulut, Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Seni seven ailen, paşam. Ben C14, koğuşundan misafir olan Mehtap Gezen, benim bir dediğimi iki etmeyen Esen Çalışkan, Bayraklı'nın Gülü, Ezel Özel, Fatice Buse, Yılmaz Gamze, Çakar, Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Funda Kıyı, Gamze Acar, Nazan, Demirhan Sıla, Keser Bucanlar, abi radyo başına. Bana yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki sizi tanımışım. Ben gidiyorum ama aklım sizde kalacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Halit Bilgiç, özgürlük çiçeğim, armağan olsun. Murat abi, Şakran T1'de yatmakta olan Can Özüm Azat'ım. Çok özledim be adam, çok özledim. Yarın kavuşacağız. Bu özlem 45 dakikaya sığmaz. Her zaman ve her koşulda arkandayım. Hayatımın anlamı Nilon, seni çok ama çok seviyor. Canım sevgilim, çalan şarkılar sana ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Ben Gökay, Şakran T3B11'de yatan aslandayım. Dovale Arda Doğan. Dovale Arda Doğan. Günün kutlu olsun. Mutlu yıllara. Seni çok özledim. Çarşamba günü görüşe geleceğim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Murat Bey, Bugün Doğan benim aslan parçası, kardeşim evladım olan Ardacan Yılmaz, ablasının kuzusu, gözümün nuru diyelim. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun annem, iyi ki seni doğurmuş, yeni yaşın sana şans getirsin ablam, seni çok seviyorum. Sizden ricam Murat Bey, Osman Üstünç'ten birader şarkısı, kardeşime armağan ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir şeye vesile olduğunuz için. T3B11 koğuşuna selamlar, saygılar, rica ederim ablam benim. Murat Bey, T3B11 koşunan Arda Göztepe, doğum günün kutlu olsun paşam. Ayşe Gülcüm demeni çok özledim be. Bornavalı Arda Göztepe. Selamünaleyküm kıymetli Murat Bingöl abim. Ben Gürçeşme'den Çerezci Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim, estağfurullah. Ben hemen T1B4 koşuna yatmakta olan aslan abim Şükrü Kaya'ya ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım, abilerim İsmail, Polat, Tolga, Yalur, Yılmaz, Sak, Rojin, Metecan Yılmaz, Azcan Yatmaz, Seçkin Özyavaş, Mustafa Çakır dostlarıma, abilerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Umutsuz olma, olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaradan, olmazları olduran Allah var. Biraz da WhatsApp'tan okuyayım, koğuş mesajlarımızı okuyayım. Sonrasında İki güzel, hatta bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerim kayıt mesajları 9:05 geçeye göre. WhatsApp üzerinden de standart koğuş mesajların bir kısmını okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt, sağ ol kardeşim benim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Tayfun Demirdaş olmak üzere Ümit Can, üstünde Agit Fırat Çergel, Özcan Bora, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Deniz Kahya, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin. Aynı kurumda olduğum Azat Özışık, Ahmet Buskan, Latif Can Doğan, son olarak Foça açıkta olan kardeşim Kadir Honca olmak üzere ismini sayıp sayamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Enes, T4A2'de bulunan benim canım kanım abim Salih Dursun namı der Fafi ve Big Boss abim Doğan Dursun'a saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.
Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Fafi Salih

dursun. Benim canım kanım atamız kral babamız Mümin Doğan. Yoluna can değil canlar feda. Dayım Emre Doğan. Kirvem yoldaşım Big Boss Barış Doğan. Bayrakta sancakta BD. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. C1-19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler. Ölümsüz Serhat Karataş dostum Yusuf Aksakal derli abim Gökhan Diker abilerin abisi Serdar Özcan'a bolca selamlarımı söylüyorum. Korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. T1-19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler. Ölümsüz Serhat Karataş dostum Yusuf Aksakal derli abim Gökhan Diker ve abilerin abisi Serdar Özcan'a bolca selamlarımı iletiyorum. Korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Ben T1-B3 koğuşlan eski İzmirli Barış Cicik. Başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için derli olan Arman Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat Öztaş denen Muhammed Koçit, Cihan Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleftoz yani Tono, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mert Şen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarı. Bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Umut Eleftoz ve Arman Eleftoz, Muhammed Koçit'e armağan olsun. Biz T1-B3 koğuşundan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Arman ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in aslanı Harun Tarduş, Fırat Öztaş denen Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çirik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğit Çankara da bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetleri unutulur, gün gelir yapılanların hesabı sorulur. Murat abi selamünaleyküm, ben Zaza, aleykümselam kardeşlerim. Üçnolu B14 koşunan derli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştığı tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum Üçnolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim Üçnolu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler selamlar. Murat abi ben Nakit, Üçnolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştığı dostlarına ve koğuştaki tüm arkadaşlarına sevgiler selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a, evet Uğur Akman'a selam olsun, az da sabır iki gözüm, özgürlük yakındır, Tosican kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar, Zer'den selamlar olsun. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C6'dan tahliye olan Cabir Samet Fındık. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Hogür Oktay ve Ergül Gülfidan, akabinde koğuşun derleri Güvençay Abbas Geyik yani G47 İlker Ulaş Namı der. Dipo Emre Alkar Beygir Emre Barış Kazan Muhammed Sağlık Adnan Akbayırlı Eray Çakır selam olsun. Umudunuzu kaybetmeyin. Allah büyük, Allah'a emanetsiniz. Darısı sizlerin başına. Ben Hami Fındık, T3C6'da yatan öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Hogür Oktay ve Ergül Gülfidan, akabinde koğuşun derleri Güvençay Abbas Geyik yani G47 İlker Ulaş Namı der. Dipo Emre Akar, Beygir Emre Barış Kazan, Eray Çakır İsmail Baylan, Tayfun Akar, Mustafa Yılmaz'a Bayraklı Çaymahalle'den selam yolluyoruz. Hami Fındık, Cabir Samet Fındık. Evet, bu mesajımızı da okuyalım. İki güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımız. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. T3B17'nin adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç, Ömer Şen, Polat Gezgiş, Cavit Sevinç, Recep Mermerkaya, Tekin, Tunç Şekiç, Hacı Abi Fırat, Badak, başka kurumlarda yatmakta olan Erdal Karataş, ismini söyleyemedim, bütün Çamkule altında Gültepe çocuklarına selamlarım bakidir. Gece bir söz bırakacak olursam, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Ben T3B17'nin adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç, Ferit Alpay, Mustafa Alpay, İsmail Yavuz, Fikri Şengül, Çağlar Ongun, Sercan Paşalar, Mustafa Kandemir, başka kurumlarda yatmakta olan yeğenleri Fırat Badak, Doğukan Erdoğan, Burhan Ormancı ve Çamkule altında Boğaziçi Gültepe çocuklarına selamlarım bakidir. Çamkuleli Ayhan der ki Azrail senin peşinde, sen neyin peşindesin? İki güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımız kardeşlerimizin 9-5-10 geçeye kadar, sonrasında Allah nasip ederse WhatsApp üzerinden kaldığım yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm...

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornavalılar Koğuş'tan Bornavalı Alican Coşkun Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin Yunus Akçakoca Şerefcan Avcı Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım Mehmet Topçu Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi ben Bornavalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornavalı Volkan Ural aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun Mehmet Göler. Akabinde Yusuf Keskin Şerefcan Avcı Yunus Akçakoca Baran Özçağlayan Umutcan Akbaba Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız.

Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan Bornavalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan. Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki, sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler, akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornavalılar koğuşuna ve abilerime, Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeğeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küleş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki, gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlara Bizi Kırmaz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım Sütçü, akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Musa Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder. Ve derim ki, benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Mur Hocam Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat, bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin, abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman, Polat Denerli, Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki, yamrın ya azadi.

0: Aleyküm Murat abi, ben Take It Jeon Koğuşun, Bornova Koğuşu'ndan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şeref kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Kalenin Altın Çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar Koğuşu'ndan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar, Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Murat Şimşek. Aleykümselam Murat kardeşim. Başta aynı kurumda bulundum aslanlar aslanı dostum Zeydan Dal başta olmak üzere C11'de yatan Metehan Sabuncu abim ve farklı kurumlarda bulunan Cihan Camgöz, Zülfikar Büyük Bingöl, Baran Berşe, Umut Öztürk, Furkan Kaçar ve ismini yazamadım abi dost kardeşlerime binlerce kez selam olsun. Biz bizimle beraber olanları cehennemde bile yalnız bırakmayız. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Murat Şimşek. Murat abi, ben T2A17'den Murat Şimşek. Koğuşumuza kadar birliği yaptım. Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere aslan kardeşim Furkan Kaçar ve Ersin Yatkın, Muhammed Ali, Gök Serkan, İmran Kadir Bozkurt, Umut Kaygusuz, Emrecan Sürücü, Kadri Ersu, Barış Can Baykar, Uğurcan Altun, Selim Akarçay, Furkan Acar ve dayım Özkan Bahriye selam olsun. Çalan tüm şarkılar ismini zikrettiğim abi dost ve kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan bulunan Mehmet Güler, canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Ural, sizler benim en kıymetlimsiniz, akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Alican Coşkun. Aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı Bornovalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan, başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime TKA17 kardeş koğuşun derdisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornovalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Uralcan kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akça Koca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil Profesyonel, İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tuncay'a selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak, Enes Günay, şefim Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebeto. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım Aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, Aslanım canım Yumurcam, Enes Günay Master şefimiz, Batuhan Karanfil mahalle çocuğum, Samet Öztunç baş solistimiz, Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gür seslen Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan, Aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, Yumurcam, Enes Günay, dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Durulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun.

Taki Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuş'un lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuş'una köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuş'una selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, ağa abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli. Dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir. Kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur. Barış Doğan. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bacı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatbaz, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tanrıver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, A abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir, benim de değerli olan can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 Koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kena, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diyar Kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi

Orhan Bayram Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özler, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydın'dır. Ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not Sen Cans Murat abi sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydın'dır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun Murat. Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

T4 IQ'da onlar koşulan Emre Ateş benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido onlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Sadi Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derneği Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, Boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 Aikido Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan, seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta. Teşbi altı koğuşundaki kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün, benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Emrah Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek,

0: Ercan Yatan, Baran Kılıç Emre, Ateş Cihankaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve Kral Babam'ın değerlileri. Lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Ben T3A19 koğuşundan Şahin Beklen. Kader Birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere. Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin, Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüphan'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Efe Uz, Süleyman Taşer, Esat Can'dan Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı, Kader Birliği yaptım abim Efe Uz, Vezir Işıklı Yıldırım, Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın yani Beşo abim, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım, başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda yani Casper, Kader Birliği yaptım. Efe Uz başta olmak üzere Şahin Beklen, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca. Ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp, başta Kader Birliği yaptım Efe Us olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Serve, son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşuna kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Halil Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız, hepsini gördük, bizi hapiste zindanla korkutamazsınız, hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Berhan Teğriman. Aleyküm selam Berhan kardeşim. Başta burada kader birliği yaptım dostlarım. Hüseyin Şimşek ve Dodo Arda Doğan olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yitgediz'den Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Basmaneli Belo, Olcan Ünal, İbrahim Yılmaz ve farklı kurumlarda olan dost ve abilerim, başta dayım Emoç Özdemir, Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Ahmet Buskan, Fatih Özışık, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Efe Botan Kartal, bu değerlere selam olsun. Allah'a itaat eden zindanda da olsa saraydadır, Allah'a itaat etmeyen sarayda da olsa zindandadır. Berhan Teğriman. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşundan yatan Altu Yasin Gökgöz. Burada kader birliği yaptım koğuşumuzun adaletini sağlayan. Hüseyin Şimşek, dostum Berhan Teğriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere. Abi kardeşlerim Ahmetli İbrahim Yılmaz, Osmancan Oğuz, Serhat Yalçın, Doğukan Ülgen, Onurcan Pınar, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Enes Yaşar ve Afyon'da olan abim Mehmet Gökgöz'e selam olsun. Şakran'da ve Kadın Kapalı'da olan dostlarıma da çokça selamlar olsun. Berhan Teğriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan diyor ki, özgürlüğünüz için gökyüzü satın almanıza gerek yok, şerefinizi satmayın, yeter Allah'a emanet olun. Ben hemen C6'da yatan Arda Doğan yani Dodo. Burada kader birliği.

Hanım aslan dostum, yol yemez Berhan Teliman, yani Zanlı ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere Gümüş Balalı, Emirhan Yiğitgediz'den Osmancan Oz, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, Onurcan Pınar, bu derlere çokça selam olsun. Farklı kurumlarda olan Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Fatih Özışık, Enes İnan, Zeki Yiğit, Barış ve suç ortaklarıma, Göztepe çocuklarına da selamlar olsun. İbrahim Yılmaz ve Berhan Teliman'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizleri sevmez ama iyi tanır. İsmini zikrettiğim Canlar Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan olsun sevgilerimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatan kuru çaydan Onurcan Pınar. Aleykümselam Onurcan kardeşim. Burada ve farklı hapishanelerde kader birliği yaptım ve soframı, boltamı paylaştım abi kardeşlerim. Başta kamba olmasa da camba olan Namıder, Murat Eriş ve Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Osmancan Oğuz, Yakup Demir, Yasin Gökgöz, Hacı Şirin, Furkan Karabulut, Seyhan Yalçın, yani Basmaneli Velo ve Şakran'da yatan Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Atakan, Mert Kalender, Koreli abime selamlar olsun. Gece bir söz, gece karanlık diye kimse kendini yalnız sanmasın. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Berhan Teliman, yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım. Yol yemez aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teliman, Dodo Arda Doğan ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere Onurcan Pınar, Gediz'den Osmancan Oz, Yasin Gökgöz, Serhat Yalçın, Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz, Enes Yaşar, farklı kurumlarda bulunan candan öte kardeşlerim Berkay Yurdakol, yani Karakol, Beko, Talha Arslan, Serhat Arca, Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Furkan Kaçak, Berk Odabaşı, Ünal Akyıldız, Sergen Yapıcı, bu derlere selamlarım. Bakire, Arda Doğan ve Berhan Teliman, Emirhan Yiğit olarak geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. İstisnalar hariç tüm Gümüş Balalı çocuklarına selamlar olsun.

Ben T4 A2 Doğanlar Koç'tan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan Ağır Reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koç'tan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan. Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mami Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başta ağdayım Emre Doğan, Can abim Big Boss, Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi, Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri abi.

Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Aktay, Yılmaz Aktaş Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Eskişehirli Baran Kılıç, Kadın Kapalı'da Yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşuyor. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Doğukan Ülgün. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamız Berhan, Teliman yani Zanlı, Dodo, Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim. Gümüşbala'nın efsanesi Emirhan Yiğit, Onurcan Pınar, Gedizli, Ose, Osmancan, Oğuz, İbrahim, Yılmaz, Furkan, Karabulut, Yasin, Gökgöz, Serhat, Yalçın yani Basmaneli, Velo, Berhan, Teliman yani Zanlı ve Dodo, Arda Doğan'ın sözüyle kapatmak istiyorum. Vefalı olan yaramıza, cesareti olan karşımıza, ismini zikrettiğim abi kardeşlerime Ahmet Kaya, Kafama Sıkar Giderim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan. Oğuz aleykümselam Osmancan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Canım kanım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yemez Berhan, Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan. Başta olmak üzere dost abilerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan Pınar, Furkan Karabulut, Esas Yaşar ve ayrıyeten kadın kapalı B6'da olan can eşim, can parçam, güneşim, nefesim, Ayda Cansu'ma da çok çok selam olsun. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kadar diyemem. Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a, Enver Yılmaz, Firari Mahkum şarkısı armağan olsun. Saygılar, sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'dan Serhat Yalçın yani Basman Ali, Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yemez Berhan, Teliman ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Gediz'den Osmancan, Oğuz, Onurcan Pınar, Yasin Gökgöz, Doğukan Ülgür, Ahmetli İbrahim, Yılmaz Olcan, Türedi ve farklı kurumlarda ve ayrı kurumda bulunan Taner Subaşı, Ömer Koçu, Candan Sulova, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar selam olsun. Beni tanıyanlara sözüm olsun. Ben bana yapılanı unutmam. İçiniz rahat olsun. Hece her demden kim biliyor şarkısı Berhan Teliman yani Zanlı, Arda Doğan ve bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Menemen C6'da yatan Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan, aleykümselam kardeşlerim. Gece son sözü bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesi altında yaşamayız. Biz birilerine abi diyorsak korkudan değil saygımızdandır. Saygımızı bozarsak çok abi bozarız. Pembe sokakların prens abileri, aileten teklilerde yatan Kubi dayımıza da çok çok selamlar olsun. Sana da sevgiler selamlar Murat abi. Dodo Arda Doğan ve Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı, sağ olun kardeşlerim, sizlere de sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yolur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kadar birliği yaptım dostlarım, başta Abdullah Talha Karayan, Kosovalı Fırat, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, Can Kaya'ya, ben T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan. Hacı Can'dan dayıma selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayaz asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur ve kardeşimiz Can Kara'nın babası Hakan Kara, Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, Hişman Alabay ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur yener, yener çevikten elbet hesaplaşırız şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Aslan Can Kara ve aynı kurumda olan abim Adem Papan ve Berkant Zengin, dostum Ali Sarı, bir nolda olan değerli dayım Taşkın Elef Toz'a selam olsun. Allah var gam yok, Azer Baba'dan gurbet hapishanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abi gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Tolga Yalur, Abdullah Talha Karel, Ufuk Soylu, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Can Kara, Salih Yılmış. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere Gazap İzim'den Kaç İstersen şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle Koğuş'umuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde Koğuş'umuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altun'da, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sorun. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.
1: Ben T3A19 koğuşundan Şahin Beklen. Kader birliği yaptım. Efe Us başta olmak üzere. Mesut

Selamun aleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir aleyküm selam Kadir kardeşim. Öncelikle Kader Birliği yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz Adı Belli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer, Sayın Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtlayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yerim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, Üçnoğlu'da bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, Dörtnoğlu'da bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Nanemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus Adı Belli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısız, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 Koşna Atan, yeğenim Arif Taşdemir, gözlerinden öpüyorum bu değerlilere bin selam olsun, özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun, hayırlı akşamlar Yamanlardan Koçlu. Selamlar aleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleyküm selam Numan kardeşim. Başta Kader Birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Ali çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Ali'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Şahin Kaykuruz. Benim için değerli olan Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bas, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan Beztaş, Raşit Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim dostum. Senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Fatih Korkmaz, aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde Kader Birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir namı der Koçlu, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Şehmuz Adı Belli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygınız, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozo Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız, bir de her Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Allah'a emanet olun Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım, aleykümselam Sezer kardeşim. Başta Kader Birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo Cesimba, Numan Furkan Önal, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Şehmus Adı Belli, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersözbir, Mert Aratlı, ayrıca Üçnolu B10 Koç'tan Atan, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş namı der Ayaz'a bin selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan, aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için değerli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın namı der Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz Adı Belli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan Önal, Cesim Badoğan, Ersözbir, canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan Şengel, Koray Erkan, Ataberk Toksöz, Emre Göçer, bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş, aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve değerlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir namı der.

Goştu. Cesimba, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz Adı Belli, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Fatih, Korkmaz, Doman Furkan, Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, Dört Nolu A19 koğuşundan Şehmuz Akan, akabinde A18 koğuşuna bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 koğuşuna bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B 5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir Süleyman, Akan Şehmus, Adı Belli, Hakan Tekin, Sedat Elgün, Mert Aratlı, Uğur Akbaş, Numan Furkan. Önal T2B 7 koğuşuna bulunan abilerin başta olmak üzere Kemal Acar, Boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, kardeşim Şahçıyan Kurt ve 7 koğuşuna selam olsun. Bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir Acar Menemen'de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.

Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. 7.30'da başlamıştık biliyorsunuz, duymayanlar için bir kez daha hatırlatayım. SMS mesajlarınızın bir kısmını 8'e kadar paylaştım. 8'den sonra da kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşmış olduk. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı tek tek sırasıyla paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. O süreç içerisinde her defasında aynı şeyi yapıyorum. Bir kez daha abi kardeşlerimle paylaşayım. Kalan kayıt mesajlarını aralarda paylaşacağım. Takriben 12-12.30'a kadar. Sonrasında da Allah nasip ederse SMS üzerinden

0: kaldığım yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle. Cezaevinden de abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim hepinize, cümlenize bir kez daha saygımı, sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu arada Ozan Ahmet Kartal Ozi Resul yanımda. Burada seslenmeyecek ama yanımda oturuyor şu an. Çay içiyorduk. Çok acil Ozi'yi araman gerekiyor. Şey Ozi. Ya Resul beni yaşlandırıyorsun sen buraya gelince. Ha. Kur'an'ıma bak, yaşlandırıyorum hep. Ozi. Resul'i ara Resul'i. Ne dedim ben? Ozi'yi mi ara dedim?
1: Ozi
0: ara. Akıl bırakmıyorsun ha. Ne yapayım, yaşlandırıyorsun beni. Evet. T219'daki Ozan Ahmet Kartal kardeşim. Resul burada oturuyor. Çay içiyor. Araman gerekiyormuş. Hem de çok acil. Haberin olsun. Herkese de selamları var. Resul kardeşimin tüm dostların arkadaşı. Hadi seslen gönlüne kalmasın. Hadi seslen.
1: Selamünaleyküm.
0: Hadi seslen gönlüne.
1: Ben Resul Kartal. Buradan T219'da olan değerli insanlar. Başta Aydın amcam olmak üzere Kürt Aydın. Öz abim Ozan Ahmet Kartal. Can abim Serdar Koyuncu. Volkan Koçak. İsmail Soylu. Nusret Aslan. Yiğit Fırtına, Armağan Murca, Ecevit Araşkal, Uğur Albay, Şemuz Bulut ve ismini okuyamadım. Tüm A19 koğuşundaki kardeşlerime, abilerime hakkını helal etsin. Ayrıca başta Gizgin ailesi, Özışık ailesi, Aygün ailesi, bunlara da buradan çok çok selam ederim. Ve son olarak Buca F tipinde yatan değerli amcam Seyit Ahmet Denubaş'ın ellerinden öperim ve çok çok selamlarımı iletirim. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ismini söyleyemediklerim hakkını helal etsin. Allah'a emanet olun. Ozi, beni bir ara acil Ozi. Seni bekliyorum.
0: Eyvallah. Can sağ olsun. Sağ ol kardeşim. Aradı. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B3'ten Fırat Orakçı. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan sonsuz aşkım Nihir Batur radyo başına. Gönlümün sultanı, canım eşim, nasılsın, iyi olmanı canı gönülden diliyorum. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Mektubunu aldım, çok iyi oldum, seni çok özledim. Ben iyiyim, Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günlerimiz bitecek. Güzel günlerde birlikte olacağız, seni son nefesime kadar seveceğim. Bu dünya gelip geçici, sen hem bu dünyada hem ebedi hayattaki tek gerçeğimsin. Zehra annemin de ellerinden öferim, Allah'a emanet ol inşallah. Sonsuz sevdam, nehirim. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan. Bayram aleyküm selam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan İbrahim Bayram, Hakan Bayram, Ömer Teyfur, Sinan Soysal, Aslan kardeşlerim, Bulutcan, Yıldız Kaan, Çavga, Bilal Ayık, Ersin Doğan, Hakan Dursun, Emre Ozan amcamız, Mehmet Atabay'a selam ederim. Allah'tan sabır dilerim, onur yaşamdan üstündür. Tufu 04. T3B18 canım kocam çam dibini Burak Demirel radyo başına. Kocacığım seni çok seviyorum, her zaman yanındayım, 2 gün kaldı, sana bol bol sarılacağım, seni çok özledim adamım, beklenensin nefesim. T3B18 Çam Dibi'nin efsanesi Burak Demirel ve yanında bulunan Namıder Köylü Baba Murat Akdağ abime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, bir telefon kadar yakınım size, Bekir Ünal. Abican ben Şakran Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, buradaki canlarım Yağmur, Şahin, İlayda, Canlı, Gülay, Küçük Bahar, Dündar ve Seren Can Polat'a bu gece kalan bütün şarkılar armağan ediyorum. İyi yayınlar Abican, sağ olun kardeşlerim. Abican ben B11'den Buse Işık, T1C17 Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman radyo başına. Bu dört duvar arasında bana huzur veren, dayanılabilir kılan sadece siz varsınız. Değerlim ve kardeşim, sizi seviyorum. Burada Eray'ım sana bugün de faks çıkardık. İkinci sürpriz yolda, sevgilime de bir söz bırakmak istiyorum. Hayatımda bir eksiklik vardı, tamamlanamıyordu ve sonra sen geldin. Murat abim sen de iyi ki varsın. Sen olmasan aşkla yaşayamayacağız burada. İyi yayınlar diliyorum. Allah daim kılsın kardeşim. Allah daim kılsın kardeşim benim. Şakran Kapalı'da olan T1 Çınar Yesmezler ben. Annen güzel oğlum, az kaldı kavuşacağız, sabret güzel oğlum. Yağmur ablanla beraberiz. Yanımda olan benim Abdi Yaşar'ı tutuk, sana seni alacak arkadaşlarına. Tez geleceğiniz inşallah oğlum. Böyle bir mesaj var. Kardeşim benim Abdi Yaşar'ı tuttuk diye. Umarım yanlış okumuyoruz. Abdi Yaşar'ı tuttuk sana. Evet. Kadın Kapalı'da olan Damla Yesmesler bacısı Yağmur, güzel kalpli bacım, o dört duvar arasında kalmayacaksın.

En kısa zamanda yanımızda olacaksın güzel prensesim. Sen dualarını eksik etme. Hiçbir zaman. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride, aramızda mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Murat abi, ben kadın kapalıdan Canan Baba Çörs, Candan Baba Çörs kader birliği yaptım. Damla yesmezler o kaşına gözüne 40 adam ölür. Murat abi, ben kadın kapalıdan Gönül Baba Çörs, bir nolda bulunan ruhumun yarısı İsmet Tari. Seni öyle bir sevesim geliyor ki eşi benzeri yok. Şenol Evgi'den bitiyorum her gülüşünde, Tatü İsmet'ime gelsin Gönül Tatücan. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla, her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride, aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Ahmet Aslan, kafam bozuk. Murat abi, ben Damla Avcı, B11 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep Burak, Fatma Demirkıran, Tuğçe Kundakçı, Buse Işık, Çiçek Özek. Farklı koğuşta yatmakta olan kardeşlerim, dostlarım Kardelen Özbek, Semra Şimşek Göce'ye bir söz bırakmak istiyorum. Demir parmaklıklar var ama umudum hala özgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir'im. Kadir, selamını aldım kardeşimden. Aleyküm selam. Okunmayan mesajlarım var, doğru evet, ama kardeşimiz göndermediği için. Bilgin olsun, erken okusun Murat abim demesin. Emin ol Murat abinle ilgili hiçbir şey yok Kadir'im. Bak, bu saati mesele, bu mesajları sabah göndermiş kardeşimiz. Bize ilk gelen mesajlarla, ama bazen kardeşimiz unutuyor, göndermiyor. Bazen çok geç gönderiyor, WhatsApp kapattıktan sonra. Kadir'im, bizlik bir şey yok, haberin olsun bireyim. Kadın kapalıda yatmakta olan yarısı Gökçe Tosun, canım eşim. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların arkasına bekler. Benim bayramım biz özgürlüğe kavuşunca başlayacak. Sevdiğim her şeyin hayırlısı ömrüm olsun. Bir tane. Ayrı ayrı olsak da aynı gökyüzü altında aynı sabaha uyandık. O uzun bekleyişlerin sarılmayla bitecek gün gelecek. Elbet bir gün sevdiğim kadın. Canım eşim, seni çok seviyorum, her zaman yanındayım. Murat abi, ben TK A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan yarısı Gökçe Tosun, canım eşim. Sabırla bekliyorum. Cefasını ben çektim. Sefasını da ben sürebilirim inşallah. Rabbimizi tez zamanda kurtarsın. Buradan güzel gözlü sevdiğim kadın. Seni kelimelere sığdıramam. Sana hangi kelimeler yakışır? Her şey yanında eksik kalıyor. Kaç dua sonra girersin bilmiyorum ama ben ellerimi gökyüzüne feda ettim güzelim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran, radyo başına. Ceylan nasılsın? İyi misin inşallah? Kendini iyi hissediyorsundur. Bak, kendine iyicene saldın. Bana acil şekilde mektup at, patlak gözlüm benim. Bir tek sana vuruldum, şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır, anneme anneler günün kutlu olsun. Ayakların altından öpüyorum. Üzülme. Hüzünlenme. Nefese hüzünlenme, nefse kapılma. Allah bizim nedir? Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Gülşahsar annem, senin de anneler günün kutlu olsun. Veli Deveci'den Kerem Çiçek'ten Can Taşkıran'dan Ceylan Taşkıran, anneme anneler günü kutlu olsun annem. Kendine iyi bak. Sen benim vazgeçilmezimsin. Seni çok seviyorum. Allah ebediyen selam olsun. Güzelim Ceylan, seni seven Veli Deveci. Karışık Veli bu mesajı. Anca toparlayabildik. Gelsin kadın kapalıda olan Beyza Özkan, yanında değil belki ama aklımdasın, kalbimde, şükrümde, sabrımda, avuç işlerimde, dualarımdasın güzel kızım benim. Uzamdasın ama her gece kalbimde uyuyorsun. Allah'a emanet ol canımın canı, seni çok seviyorum. Gecemin yıldızı, ay parçam Beyza Özkan, çıkıp gelsen de beraber yıldızları saysak, bitince gitsen gülüşündedir benim bütün umutlarım, gözümün nuru. Allah var, gam yok, Allah'a emanet ol güzel kızım, iyi geceler. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler de iyiyiz. Bugün oğlanın sınavı vardı. Sabah 6.30'da onu okula götürdüm. İyi geçti dedi. Abine yazdım, baban ona git demiş. Ama gitmeyeceğim dedi. Yani bekleme yarına. Ben hastaneden erken muayene olursa gelmeye çalışacağım ama zor gibi. Sınav, hastane, görüş, işler, güçler, yani koşuşturmaca. Allah'a emanet ol. Bu arada Vanlı Furkan, Furkan'ım mesajların geldi. T2 A4'teki kardeşlerim. Furkan'ım bir oldan selamını aldım. Aleyküm selam, ben de seni seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Koğuşundaki tüm kardeş abilerime de selamlar selam. Selamlar olsun inşallah. Mesajların

geldi. Yarın kayıt yapacağım Furkan'ım. Vanlı Furkan. Allah nasip ederse kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım mesajlarını. Bilgin olsun. T4-14 koğuşuna bulunan Halil Duman Kocam. En dipteyken de bizzat yanında ben olacağım. Zirveyi de beraber göreceğiz. Elbet iyi olacağız. Fırtınalar sonsuza kadar sürme. Seni çok seviyorum. T4-14 koğuşuna bulunan Halil Duman. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz ve umudumuz var. Dört duvar kimseye kalmadı. Bize de kalmaz kocam. Her daim bir adım arkandayım. Selamünaleyküm Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Nerede olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir kalbe bir dünya sar dediler. Ben sadece seni koydum. Bin kalbim olsa yine seni severdim. Seni her şeye değersin. İnan bana. Bir değil bin kalbim olsa yine de seni koyardım oğlum. Hayat seni sınasa da yorulsa da pes etme, unutma. Her adımda arkanda duran bir annen var. İyi kimsin? Kıymetli mi Halit Bilgiç, söyleyin ona armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben C3 koğuşundan Tamer. Ay aydın kader bir yaptım. Can dostlarım ve arkadaşlarıma hitaben Görkem Can, Öztaker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmus Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuki, Sait Meriç, Sabri Demircan ve İsmin Seyman'ın tüm abi kardeşlere selam olsun. Ben T3C3 koğuştan Tamer. Ay aydın benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ve ismini sayamadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Ben T3C3'ten Görkem Can Öztoker, Kral abilerim ve dostlarım Şehmus Sürer, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Cevdet Güngör, Ahmet Balcı, Tamer Ayaydın, Doğan Özdemir, İsa Yıldız, Hakan Keser, Hasar Soydoğan, Muhammed Görgülü, Hamuke, Enes Agirman, Medet Yüksel, Mahmut Tunç, Zeki Çoban. Güne güzel bir söz eklemek istiyorum. Ya güzel yarınlar bizim olacak ya da kimsenin. Bu arada abi kardeşler, ablalar, kız kardeşler, hemen küçük bir paylaşım yapayım kendi adıma. Allah nasip ederse Perşembe günü saat 7'de başlayıp saat 10'a kadar sadece ve sadece kişisel mesajlarınızı okuyacağım. Operatör üzerinden mesaj attıran abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizden ricamdır. Perşembe günü çok acil olmadı sürece kardeşlerimizle görüşürseniz gündüz atsınlar. Çünkü saat 10'da çıkacağım, yola gideceğim. Oğlumun yemin töreni var. Allah nasip ederse asker oğlumun yemin töreni var. Oraya gideceğim. Cuma günü yemin törenine katılacağım. Cuma gecesi tekrar çıkacağım. Çünkü gideceğim yer 10,5 saat sürüyor gidişim. Cuma akşamı Allah nasip ederse tekrar İzmir'e dönüş olacak. Cumartesi sabahı 5'te 6'da İzmir'de olacağım. Cumartesi kaldığım yerden devam edeceğim. Perşembe akşamı saat 10'da gideceğim. 11.30'da biletim var. Yetişmem lazım. Aslında hiç katılmayacaktım ama yani programa hiç gelmeyecektim. Vicdan rahatsız ettiği için beni en azından birkaç saat içerisinde olur da bir kardeşimiz acil ara der. O yüzden geleceğim, onda veda edeceğim. Cuma akşamı da Allah nasip ederse sağ olsun sevgili kardeşimiz, diğer yayın yönetmeni kardeşimiz. Aslında bu programla hiç ilgisi alakası yoktu, rica ettik. Sağ olsun bizi de kırmadı. Tabii ki abi dedi, başım gözüm üstüne. Cuma günü o kardeşimiz 7.30'da başlayacak. Tahmin ediyorum 12'ye kadar. Çünkü o kardeş uzakta oturuyor. Aracı da yok. Otobüste son otobüsü kaçırmamak babında 12'ye kadar bütün kişisel mesajlarınızı paylaşacak. Haberiniz olsun. Bunu birkaç kez daha gün içerisinde, program süreç içerisinde sizlerle paylaşacağım. Ta ki Perşembe gününe kadar. O yüzden operatör mesajı attıran kardeşlerim, sizden ricamdır, yazık olmasın, günah olmasın ödeyeceğiniz paralara. En azından onun da vebalini üstümüzden atmış olalım. Bilginiz olsun kardeşlerim. Kaldığınız yerden devam. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan dayım Harun Aydemir radyo başına. Selamünaleyküm dayıcım, ben Ozan, tahmin ediyorsundur artık nasılsın, seni çok özledim. Bir an önce çıkıp gelsen de bitse bu hasret. Allah'a emanetsin dayım. Birlikte güzel günlere. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Canımın içi nasılsın? Bazı hayallerimiz gerçek oldu. Bazısı da gerçek olmak için gün sayıyor. Seninle en güzel günlerimize yarim. Seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Kendine iyi Bak şarkısını sana armağan ediyorum. Resul aradı mı Ozi? Ozan Ahmet Kartal TK19. Bak şimdi çay molası vereceğiz. Garip burada bekliyor. Araman gerekiyor Resul'ü. TK19'daki kardeşler. Duyan varsa size zahmet. Ozi kardeşimize söylesin.
Aynen. Mehmet, ama onlar 11'de diyor. Gene de söyleyelim. Mehmet Koyuncu kardeşim, Şirin Can Polat kardeşim ve Sül kardeşimin sizlere de selamları var. Üstümüzde kalmasın. Hemen bir mesaj daha okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Buradan abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Özışık ailesi Kurtuluş, Şakarlı Özcan Ozan yazar kardeşler. Berkay Özel, İlhan İştah, Parlak Engin Yılmaz, Güney Sak, Çiko Gürkan, İbrahim Taşan, Enes Epe, Gökhan Tonk ve Cengiz Çankaya bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan eski İzmirli Özcan yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim. Başta abim Ozan yazar kardeşlerim. Berkay Özel, Diyar Birinci, Velat Çelik, Kurtuluş Şakarlı Osman Karakalpak, Emirhan Polat, Fırat Korkmaz, Utku Yapıcı, Selçuk Arıcı, Barış Alabay, Servet Keskin, bu isimlerini saydıklarıma selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan değerlim Beyza Özkan radyo başına. Güzel gözlüm, seni çok seviyorum. Sevgilerimle eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Başta abilerim eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Osman Karakalpak kardeşlerim, Diyar Bininci, Selçuk Arıcı, Eray Yıldırım, Utku Yapıcı, Güney Yılmaz, Emrah Baysan, Fatih Bozkurt'a selam edin. Kadın Kapalı'da derlerim Rümeş Sakınık ve Özcan yazar abimin derlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Talarado'dan yıllar utansın, armağan olsun. Ben Bayraklılı Berkay Özel. Bir şarkı sonrası kısa kısa böyle kardeşlerimin kayıt mesajlarında kısa olanları hemen dizeyim. Takriben bir 10 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A5'ten Kadir'da. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi ben T4 A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Biz T1'den Ağdayı Taşkın, Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş, Telen Baştaş, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Engin Durmaz, Remzi ve Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubuklu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ürgü, Polat Güleş, Savaş Kaygısız, Azat Özışık, Mert Eko Kahraman, bizim için değerli olan bu canlara baki selamlar olsun. Salo dayımıza da kucak dolusu saygı ve selamlar. Biz T1'den Ağdayı Taşkın Eleftoz, başta Aslan Oğlum, Arman ve Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Oktay Şaban, Mert Budin, Ahmetli Aslanı, Harun Tarduş, Davran Yüksel, Ayhan Eres, Haydar Can Karayiğit, Ferhat Turgay, Şahin Özçelik, Remzi Akgün, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Cengiz Han Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustayan, Hakan Fırat, Epik Bayram, Özdemir, Mustafa Aydın, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, bugün çalan tüm Kürşe şarkılar bu canlara armağan olsun. Biz T1'den Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta benim için değerli olan Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Hüseyin Taşdelen, Yiğit Can Karada, Pitbull, Mithat, Uğur Savcı, Keko Fırat, Öz Taşdelen, Bayram Özdemir, Naim Uludan, Mehmet Salman, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Oğuz, Barış Çiçek, Burak Kılıç, Menderes Öztürk, Cavit Yalçın, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, bizim için değerli olan bu canlara Ozan Hamit'ten Roşşu Ava şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akındal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar Mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4A8 Koç'tan Cengiz Hanlı say sayım. Öncelikle canım kanım olan yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Tatü Dayı, Emre Arslan, Uğur Günay, Doğukan Erdoğan, Mehmet Bedri Doğan, Metin Küçük Kartay, Anıl Gürkan, Eren Köse, Azat Delikanlı, Önder Eren Sayın, Feyyaz Besket, İbrahim Akbaş, Oktay Harman. Aynı kurumda bulunduğum abim Suat Konuk, Osman Elçi, kardeşlerim Doğukan da, Kalo Onur, Çelikkaya, Akgün, İlkay, Demir, Sinan, Yoldaş ve Alman. Okan'a selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki açıkçası kimse hayal ettiği gibi bir hayat yaşamıyor. O yüzden kendini çok da harap etme. Yolun sonu belli, herkes ölüyor. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Sait Sayım. Burada canım kanım ailem olan başta Doğukan da, Bedri, Mehmet Doğan, Burakcan, Çakmak Ömer, Çakıcı, Zeyit Çakıcı, Yiğit Kaya, Enis Kaya, Merdo Yılmaz, Mert Altekin, Halil Coşkun, İzzet Karakaya, Berkay Malak, Vedat Şah, Yiğit Poyraz, Ali Alişan, Hüseyin Acar, Şehmus Acar, Emircan Kaya, Onur Çelik, abim Osman Elçi, Sincan ve F tipinde abim Yusuf Kaya'ya selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki hayat karşınıza her an yeni işaretler çıkarır. Gördükleriniz sizi büyütürken görmedikleriniz sonunuzu hazırlar. Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleykümselam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç, Doğukan Güngör, Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle, sizleri seven Şehmus Sürer. Selamünaleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahin Kaya, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam edelim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TK15'ten Çimentepe'li Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkkaya, Volkan Durna, Çimentepe'li Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepe'li Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci. Bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten özgürlük çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım başta Bilal Ayık olmak üzere. Akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır yani Fırat Tınas A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece Herdem'den hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır yani Fırat Tinaz.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan, A8 İbo Akbaş yani Köfte. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan, soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere abi dost kardeşlerim Orhan Yacıcan abim, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Bedri, Mehmet Doğan, Feyyaz, Azat, Delikanlı, Anıl, Gürkan, Eren Köse, Yusuf, İslam, Boğa, Tatü Dayı, Emre, Aslan, Önder, Oktay, Harman ve ismini söyleyemedim. Tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben T4A8'den İvo Akbaş yani Köfte, aynı kampüste bulunan abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem Birlik, Canlarım Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş, Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan, Doğan ailesi ve ismini sayamadım. Tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Gattar Haso yani Hasan Sadi oğlu, öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercümen Tamer, Çimentepe'nin Gülü, Oğuzhan Özdemir namı der, Beton Engin namı der, Şeffaf Burak kardeşim, Orhan Tombulkaya, Can kardeşim Furkan Durak, tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan Can dostum namı der Köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan Can abilerim Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu Can dostlarıma, abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum, yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor Gattar Haso.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Fikret kardeşim. T417 Fikret dost. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Aygit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptım arkadaşlarım, Mehmet İnan, Aygit Üreğ, Onur Süs, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Göşer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T417'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep Agit, canlarım Agit Üreğ, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer. Gece bir söz Fikret dostunun sözüyle son vermek isterim. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız. Hicyandan düşme şarkısı armağan olsun. Ben T417 koşulan Fikret dost. Başta can bağım olan Batuhan Çinli, akabinde Kader Birliği yaptım abi kardeş dostlarım. Hamit Üreğ, Onur Süs, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman, farklı koşuda yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezayir Aslan, Mert Kaleri, Berkan Bulut ve diğer tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz cesurun bakışı korkan kılıcından keskinleri. Sen güldüğünde dünya düzeliyor sanki. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Sana olan sevgim ne zaman sardı ne de kelimelere. O sadece var. Benim en büyük zenginliğim senin anne diye seslenişin. Hayat bazen beni yorsa da seni düşündüğümde yeniden ayağa kalkıyorum. Sen benim en güzel sabrım, en derin sevimcimsin. Kurtuluşum, koca adam, sen ne mükemmel bir adamsın öyle. Bu anneler günü buruktu biraz içim. Benim için zor geçer demiştim ama dün güllerim geldi. Nasıl güzeller, nasıl güzel kokuyorlar. En güzel anneler günüydü benim için. İleride çocuklarımız şunu desin istiyorum. Ben aşkın gerçek olduğuna inandım. Çünkü annemle babamı birbirine bakarlarken gördüm. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. İyi ki sen koca dağım, iyi ki. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca dağım, dünyaları da serseler önüme değişir miyim? Senin o kara kaşına, kara gözüne. Oturdum seni deliler gibi özlüyorum, haberin olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17 koğuşundan Batuhan. Çinli aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret dost ve ailem Onur Süs, Agit Üreğ, Mehmet İnan, ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Murat abi, ben T4A17 koğuştan Batuhan Çinli. Başta can bağım olan Fikret dost ve ailem Onur Süs, Agit Üreğ, Mehmet İnan, ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel. Varol, aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Oben Yılmaz, Eren Kartalmış, Harun Aydemir, Yusuf Yakaç,

Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Atakan Karaman, Ahmet Zümrüttaş, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Murat Deveci'ye selam olsun. Geceyi Erhan Tandayım'ın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Murat abi, ben Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan Aksel Varol'un eşiyim. Canım, noter gelmiş de şu an bir şey yapamam. İzmir'e geldiğimde vekaleti alıp dediğin işleri yapacağım. Bugün bahsettiğim yere gitmedim. Aklın kalmasın, özledim. 30 saniye olsa da ara, görüp kapayalım. Seni çok seviyorum, çok aşığım. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan Aksel Varol radyo başına. Benim aklım fikrim sende, senin gelişinde, seni ne zaman göreceğim de, seni nasıl göreceğim de, beni görür görmez ne diyeceğini de kalbim, aklım sadece oradan el ele çıkacağımız günde. Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordu. Kendini üzme, ben ikimizin yerine de üzülüyorum. Seni çok seviyorum. Ben Berat Avşar, Aslan amcam Engin Avşar ve kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Süleyman Bulut Avşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Haciko Nurullah Tar, Erhan Turgut yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Avşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan amcam, elbet Rojek. T2 C5 Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap, Aslan Süleyman, Bulut Avşar, kıymetler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Der, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman, Celomen'e selam olsun. Serkan Yavuz, Kral abim, Engin Avşar, senin ismin yeter, elbet Rojek. T2 C5 Serkan Yavuz, Kral abilerim Engin Avşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz, Dostlar Özcan Avşar, Yavuz Ferdi Bal, Rojin Yılmaz, Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo Altun, Kubilay Çağlar, Mustafa Yiğit, Melih Can, Bünyamin Durmaz, Mertcan Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verilir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1-14'ten Celal Eken yani Celomen, kıymetler Zaze Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Özışık ailesi ve Engin Avşar olmak üzere Avşar ailesine bin selam eder. Dostlarım o gün Özdemir, dostum Çam Dibili, Sarı Oğuz, Mert Eko, Kahraman, İbrahim Taşıyan, Fırat Veli Çelenk, Yılmaz Sak, Güney Sak derlisi, Yaren Serpil, Ali Arap Aslan derlisi, Deniz Yeşildağ bin selam eder. Akabinde aynı kurumda bulunduğum dayıların dayısı İshak Azar dayıma bin selam ederim. Ben T1-14'ten Celomen. Ben T1-14'ten İbrahim Taşıyan, derler Celal Eken yani Celomen, o gün Özdemir, Uğur Çakır, Güney Yılmazsak, Mert Eko Kahraman, Çam Dibili, Sarı Oğuz, Baran Yıldız, Fırat, Veli Çelenk, farklı kurumlarda olan abi kardeşlerim, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan, Osman Karakalpak, Keko Fırat, Öztaş Deren, Ağday Taşkın, Eleftoz, Zanlı Beran, Teliman, Dodo, Arda, Doğan, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Arap Aslan, Ali Arap Aslan derlisi Deniz Yeşildağ bin selam eder. Akabinde Serkan Yılmaz, İshak Azar Ahmet'e selam olsun. T1A14'ten Siverekli İbrahim Taşıyan. Ben T1-14'ten Celal Eken yani Celomen, kıymetler başta olmak üzere Zaze Fırat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Özışık ailesine Engin Avşar, Avşar ailesine bin selam eder. Dostlarım o gün Özdemir, Çam Dibili, Sarı Oğuz, Yılmaz, Güney Sak, İbrahim Taşıyan, Fırat, Veli Çelenk, Uğur Çakır, Fırat Coşkun, Ali Özcan, Arap Aslan, akabinde aynı kurumda bulundum. Dayıların dayısı İshak Azar dayıma zindanlar bize. Ha Yusuf'tan mirastır. Başı zindan, sonu hükümdarlıktır. Ben T1-14'ten Celomen. Celomen kardeş, bu mesajın bir kez daha gecenin ilerleyen saatinde okunacak. Cumartesi günü okundu. Muhtemelen duymamışsın ikinci mesajı. Haberin olsun T1A14'teki kardeşlerim. İyi yayınlar Murat abi. Ben Sevgi Türkeli, sevdiğim yakışıklı kocam Bayram Türkeli radyo başına. Bayram kardeşim, mesajına geçmeden Sevgi kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Sağ olsun. Bugün ziyaretimize geldiler. Sana da selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. Ömrüm sevdiğim, sakalına kadar aşık oldum. Bugün sesini duydum, yüzünü gördüm ya, dünyalar benim oldu. Bu kalp kalbinden daha vazgeçmeyecek. Aslan kocam, seni hep sevecek olan karın Sevgi Türkeli. T4A2'de yatan başta amcam Kral Mümin Doğan, Emre Doğan, abim Ersin Doğan, dostum Barış Doğan namı der. Yol yemez, özgür günlerde görüşmek üzere. Doğan ailesine selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Mersinli İzo. Ben T4A2'den tahliye olan Mersinli İzzet, can amcam Mümin Doğan,
Abim Emre Doğan, canım derlim Ersin Doğan, yol yemez dostum namı der Barış Doğan. Bizim kaderimizde dertle pişmek, sabırla büyümek var. Bu günlerde geçer, geriye sadece kurduğumuz sarsılmaz dostluklarımız kalır. Bir kez daha hatırlatayım. Perşembe günü sevgili kardeşlerim, dostlar, ablalar, kardeşler. Saat 10'a kadar sadece kişisel aciliyetli olan mesajlarınızı okuyacağım. SMS üzerinden dışarıda mesaj attıran kardeşlerim, sizden ricamdır. O saatten sonra yazık günü olacak, kimse atmasın. 10'da bırakacağım. 11 otobüsüyle yola çıkacağım. Oğlumun, asker oğlumun yemin töreni var, oraya gideceğim. Cuma günü geri dönüş yapacağım. Cumartesi sabah buradayım. Cuma günü akşam, sağ olsun bir kez daha söyleyeyim, kardeşimiz girecek. Kayıt mesajlarını tahmin ediyorum 7'yi çeyrek geç atacak 10'a kadar. Tahmin ediyorum bütün kayıt mesajları kardeşimiz paylaşacak. Onun da işte her şey üst üste geliyor. Düğünü var yeğeninin. Sağ olsun düğününü bırakıp gelecek kardeşimiz. Saat tahmin ediyorum 10'a kadar gelir. Ondan sonra da sadece ve sadece kişisel mesajlarınızı paylaşacak. SMS üzerinden gelen mesajlarınızı 12'ye kadar bitirecek. O da vedasını yapacak sağ olsun. En azından boş geçmektense olur. Kardeşlerimizin çok acil bir mesajı olur. Sırf buna binaen. Allah nasip ederse cumartesi günü kaldığım yerden bu kardeşiniz devam edecek. Haberiniz olsun. Tek ricam sizden SMS üzerinden mesajlarınızı çok da attırmayın. Çünkü o saatten sonra yazık olacak kardeşlerimize. En azından bunu şimdiden sizlerle paylaşırım ki paylaşacağım da en azından vebali üstümüzde kalmamış olsun. Duyanlar duymayan kardeşlerime ricamdır. Söylerseniz sevinirim. Perşembe günü saat 10'a kadar buradayım. 7'de başlayacağım. 10'da kapatacağım. Cuma akşamı da sevgili kardeşimiz gelecek. O bir nevi de olsa kişisel mesajlarınızı paylaşacak. Haberiniz olsun kardeşlerim. Ben Azat Afşar, canım babam Engin Afşar, kral amcalarım, tüm Özışık ailesi, Süleyman Bulut Afşar, Özcan Afşar, Vahap Aksoy, Mehmet Toprak, Alican Coşkun, Yusuf Keskin, Gapu Ahmet Bağcı, Cüneyt Gültekin, Gündoğan Doğan, Süleyman Akan, Ümit Çantaş, Demir Erhan, Tuncer, Muhittin Karakaş, Bahtur ailesine selam olsun. Engin Afşar, sana canlar feda olsun aslan babam, elbet bir gün. Ben Azat Afşar, kral babam Engin Afşar, değerli büyüğüm Gapu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki, Kamur Ankaya, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Alican Coşkun'a selam olsun. Engin Afşar, senin ismin yeter. Aslan babam, ellerinden öperim elbet bir gün. Ben Azat Afşar, canım babam Engin Afşar, kıymetli amcalarım, Süleyman Bulut Afşar, Özcan Afşar, Efe Afşar, Kobra Aslan Afşar, Fırat, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal, Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı, selam olsun. Engin Afşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Ben T2 A9 Koğuş'tan Mardinli Sultan Atak, benim ne kadar birliğim benimle, kader birliği yaptığım aslan dostum Gediz'de Sinan Akdemir, Metin'den Hertepe, Berke Balta, Aslan abim, Mert Bozkurt, farklı koğuşlarda olan aslan abilerim, İlyas Kırbaçlı oğlu Ziya Ercik, Armağan Murca. Bu abilerime, kardeşlerime selam olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ece Herdem, tutuşur dizelerim şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim Murat abi, o kendini biliyor. Aleyküm selam Sultan kardeşim, sağ olasın. Ben İsmet Tatü Gönül, Gönül radyo başına, bu şehirde kurşun patladı, ben bir tek sana vuruldum, güzel yarınlara inat, hep seni seveceğim, derlime Müslüm Gürses, Gönül şarkısını çalarsan çok sağ ol Murat abi Tatücan. Ben İsmet Sarı Gönül Baba Çörs radyo başına, mektup attım umarım eline ulaşmıştır, ayrıca Gönül annemin de geçmiş anneler gününü kutlar, ellerinden öperim, sizi seven Tatücan. Murat abi ben Sarı Semih kızım Eylül Özgül Yay radyo başına. Eylülcüm baban umarım iyidir, sana mektup yazdım, sen de telefon dilekçesi ver, sana anlatacağım önemli konular var, seni seviyorum canım kızım, baban Sarı Semih. Murat abi iyi yayınlar, ben Sibel Keskiner, iki gözümün çiçeği Yersu Gökçe Tosun. Gökçem oradayken hele bir şuradan çıkalım, her şey yoluna koyarız diyoruz, özgür olunca da her şey yolunda gitmiyor. İnsan sırtını yaslayacağı bir dost arıyor. Bana bir yıl daha yat, dostunla beraber çıkacaksın deselerdi yatardım. Gıkım çıkmaz, yeter ki sen yanımda ol. Türkü Çevik diyor ya,
Bu hasretlik yüreğimi yakıyor. Kimse garip hallerimi bilmiyor. Ah Gökçem, gel artık, sensiz çok zor, seni çok özledim.

Gökçem'e Hecer'dem. Oy gülüm armağan olsun. Murat abi ben Sibel Keskiner. Can eniştem TK16'dan Kadir Tosun Aslan eniştem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ayağına taş değmesin. Kardeş kardeşe emanettir. Sel gider. Taş kalır el gider. Kardeş kalır aslan eniştem. Sofranı paylaştı dostlarına selam olsun. Özlenen beklenen. Abi enişteme Murat Kurşun zor kirvem armağan olsun. Murat abi ben Dilara Duran bir nolu TTP A2 koşuna atmakta olan eşim Mehmet Demir Kıran radyo başına. Hayatım eşyaların için dilekçe yazman lazımmış. Neden teslim edilmedi diye haberin olsun. Ablanla da konuştum. Miraç'la da konuştum. İnşallah haftaya görüşe gelecekler. Murat abim ben Dilara Duran bir nolu T-tipi A2 koşuna atmakta olan eşim Mehmet Demir Kıran radyo başına. Kara gözlüm seni koskoca bir ayda 45 dakika görmenin hüznüyle yine de sana sarılıp koklamanın sevinci var gönlümde. Seni çok seviyorum çok. Murat abi ben Tommy Şakran T2 C7 koşuna atan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Sana bir hasret bir kavuşma ve çokça sarılmalar biriktirdim. Sevdiğim seni çok seviyorum. Murat abi kadın kapalı B10 koşundan Mine Doğan radyo başına. Ruhta yer edineni kalp nasıl unutsun? Şakran T4 A8 koşuna yatmakta bulunan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'a selam ve dua ile canımın içi son saatlerimiz yarın sesine kavuşacağım seni görebileceğim. Salı günü Allah nasip ederse görüşe geleceğim bir tane. Yarın konuşuruz zaten detayları. Benden bir isteğin bir arzun var mı? Can parçam önce Rabbime sonra Allah'a emanetsin. Selamünaleyküm aleyküm selam buradan tüm kader mahkumlarına selam ve dua yolluyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canım Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'a Edip Akbayram'dan gittiğin gideli şarkısı armağan ederseniz sevinirim. Aramızda duvarlar olsa da kalbimiz bir. Bu şarkı sana sabır ve umut getirsin. Güzel günler yakında canımın içi Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz canımın işlerin Nazar Sade Aycan Kabayel radyo başına. Dünyanın en güzel annesi ve anne adayı anneler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum. En kısa zamanda aileniz ve benimle kutlamamız dileğiyle kurban olduklarım ahiretliklerim. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz anne yarım Saliha Ecellioğlu radyo başına. Dünyanın en güzel ve en değerli duygularından birini taşıyorsun. Sevginle, emeğinle ve fedakarlığınla harika bir anne olduğunu biliyorum. Evlatların için verdiğin tüm emeklerin karşılığını mutlulukla alman dileğiyle anneler günün kutlu olsun. Yüzündeki gülümse ve hiç eksik olmasın. Seni çok seviyorum dünyam.

Şakran T2'de yatan canımın içi Ertuğrul Görgür vardır. Herkesin hayatını değiştiren güzel bir tarih. Takvimin en güzel günü 11 Mayıs. Seni tanıdığım, kavuştuğum gün. Her şeye rağmen her şeyine aşığım sana. Kalbimi iyi ki sen. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan kalbimi sahibi Ertuğrul Görgür. Aşkım, çocukları alıp eve indim. Evdeyiz, çıkmayacağız. Merak etme, sabah da Buse ile geleceğiz. Çocukları almayacağım, haberin olsun. Öptüm sol yanından. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A12 Koç'tan Doğan Kurt namı der. Nijyaleyküm selam Doğan kardeşim. Değerli dostlarım, Hüseyin Belge yani Cadde Kadir Tör yani Timsah farklı kurumlarda bulunan dostlarım. Hıdır Barin, Emrullah Korkmaz, Fırat Çelik, Levent Çalhan, Doğan Çeker, Abdülali Gündüz, Mehmet Akgün, Nurullah Tar, yani Acıko, Ömer, Batır, Hasancan, Bayram, kardeşlerim Türkan, Türk, Çavreş Can abim, Engin Avşar, kıymetli ailem, Ruhat ve Kadir Üstün'de bir kuruşun olmasa bile bir duruşu olmalı. Duruşu olan tüm dostlara selam olsun. Sizi canı gönülden seven Doğan Kurt. Murat abi Ben T2A12 Koç'tan Doğan Kurt namı der. Nijya değerli dostlarım, Hüseyin Belge, Kadir Tör yani Timsah farklı kurumlarda bulunan dostlarım, Hıdır Barin, Emrullah Korkmaz, Fırat Çelik, Levent Çalhan, Doğan Çeker, Abdülali Gündüz, Mehmet Akgün, Nurullah Tar, yani Acıko, Ömer, Batır, Hasan Can, Bayram kardeşlerim, Türkan Türk, Çavreş Can abim, Engin Avşar, kıymetli ailem, Ruhat ve Kadir Üstün'de bir kuruşun olmasa bile bir duruşu olmalı. Duruşu olan tüm dostlara selam olsun. Sizleri canı gönülden seven Doğan Kurt. Ben Şakran T2A12'den Hüseyin Belge, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Gizem Belge'ye gelsin. Güneşin doğduğu da bir gerçeği, battığı da. Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de. Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum işte. O en büyük gerçek. Eşime Müslüm Gürses, senin kadar hiç kimseyi sevmedim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 Koçlu'dan Torbalı'dan Eren Köse, aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yağcı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Harman, Yusuf İslamboğa, Feyyaz Besket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet Ali El Muhammed, Atalay Tan Yıldız, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ben Duygu Köse, T4A8 Koçlu'na yatmakta olan hayatımın anlamı eşim Eren Köse. Seni çok özledim. Gün geçtikçe özlemin daha da artıyor. Kalbim her an seninle atıyor. Bu zor günleri geride bırakıp yeniden kavuşacağımıza inanıyorum. Seni çok seviyorum. Ben Ali Enep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Enep Bektaşoğlu radyo başına. Hayatımı aramışsın, İlayda ev taşıdığı için gidemedi sizinkilerin yanına. Çarşambadan sonra inşallah tahliye olursam görüşürüz. Yeliz'le de konuşmuşsun yine. Mektup olarak. Sana mektup olarak atabilirim. Ayrıca mektubunu almadım. Havva'ya mektup geldi senin arkadaşından. Seninki bana gelmedi. Ben de sana geri geldiğini düşündüm. Muhtemelen okuma komisyonuna takılmıştı. Neyse, benim için çok dua et. Seni çok ama çok seviyorum. Çok öpüyorum aslan kocam. Ben Alena Bektaşoğlu. Birinin oldu yatan eşim Tahsin Bektaşoğlu. Hayatımın anlamı aslan kocam benim. Seni çok ama çok özledim. Kokum burnumda tütüyor. Allah'tan tek dileğim bir an önce sana kavuşabilmek, sana dokunabilmek, sana doya doya sarılabilmek. Allah'ın izniyle kısa zamanda kavuşacağız. Ben buna inanıyorum. Seni çok ama çok sevdiğimi unutma aslan kocam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B14'ten Mikat. Birlik canımdan çok sevdiğim aslan abim Mami. Birlik abi, ben iyiyim. Beni merak etme, kafana bir şey takma. Allah büyük, en kısa zamanda tekrar yan yana olacağız. İsteğim bir an önce senin çıkman. Allah seni başımdan eksik etmesin canım abim. Seni seven kardeşin Mikat Birlik. Şakran'da yatan aslan abim Mami, Birlik Ekrem, Birlik canımdan çok sevdiğim Çınar, Birlik Muhammed Ali Altınpak, Ömer Delibaş, can dostum Onur Kazan, en kısa zamanda özgürlüğümüze kavuşmak dileğiyle sizi seven Mikat Birlik, bu karanlık günlerin sonu elbet gelecek. T1C6'da yatan aslan kocam, her şeyim Turan Avanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen hayatımın bir parçası değilsin, sen benim tüm hayatımsın, hayatımın ta kendisisin, sevdiğim, seni çok ama çok seviyorum. Meğersem şarkısı en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Turan Abanuz. Aleyküm selam Turan kardeşim. Öncelikle farklı koğuşlarda ve kurumlarda yatan dostum Baran Yıldız abim Abdullah Gültekin'e selam olsun.
aynı ortamı paylaştım derler. Mehmet Ali Alak, Muratcan Kayacan, Mehmet Yıldırım yani Gedizli, Memişo, Ahmet Yeşilört, Mustafa Ayan, Ferhat Yıldırım, Mikey, Alican, Yaşar, Minik, Emre, Ahmet Çimen, Hasan, Büyük Erkan, tam bu derlere Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan olsun. Ben Binay T1 ve 6'da bulunan eşim Muharrem Atsever için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ömrüm, sensizlik insanın içine çöken ağır bir gece gibi. Her günün eksik, her saatim yarım geçiyor. Dualarımda, aklımda, kalbimde hep siz varsınız. Gün gelir bu ayrılık da biter. Kendine çok dikkat et canımın içi, seni çok seviyorum. Ben Binay T1 ve 12'de bulunan marazım Berhan Atsever. Berhan Atsever için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bugün seni görmek, sesini duymak çok iyi geldi paşam. Görüşe az kaldı, seni çok seviyorum. Kendine lütfen çok iyi bak. Allah'a emanet ol marazım. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Mehmet. Kadın kapalı B10'da yatan Damla Çakmak radyo başına. Her şeyin bir zamanı var. Sabırla bekleyen kazanan olur. Biliyorum kolay değil oradaki günler ama unutma. Arkanda seni seven bir aile var. Biz buradayız. Senin dönüşünü umutla bekliyoruz. Az kaldı inşallah. O kapılar açıldığında yüzündeki gülümseme her şeyi unutturacak. Sevinçek çıkmaz bir sokak. Kardeşim Damla'ya armağan olsun. Ben Müjgan B, onun prensesi Damlam. Kardeşim bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır. Biliyorum ki bir gün doğan güneş bize de doğacak ve o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün bu hasret bitecek kardeşim. Aklımızda kalmasın hepimiz.

Aziz Uygar Doğan'a hasret şarkısı kardeşime armağan olsun. Murat abim, Savaş Aktaş'a canımın içi her şeyim, biziz ömrüm. Yarın Allah kolaylık verirse yanındayız. Şu an hiçbir problem yok, sadece seni görmeye sabırsızlanıyorum. Şimdiden saatlerin geçmesini bekliyorum. Çok özledim seni. Geçen ziyaret doya doya sarılamadım sana, inşallah bu ziyaret temelli son bulması da hasretim seni görünce az da olsa dinecek. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, benden çok uzakta olsan da, sana sarılıp dokunamasam da, sana sesimi duyuramasam da, kalbimizin bir olduğunu ve senin de beni ne kadar özlediğini biliyorum Savaş Aktaş. Murat abi, gecen güzel olsun. Gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşuna bulunan Kürt Hülya, yani Hülya Atso, yani Kürt Hülya ablamı radyo başına çağırtır mısın? Sağ ol Melek. Aslan ablam, zaman geçiyor ama sensizlik hiç bitmiyor. Saat ilerliyor ama benim sana olan özlemim, hasretim hep aynı. Seni çok seviyorum ablam. Senin saçının her bir teline kurban olurum. T1'de olan yeğenlerim Cesur Bayhan ve Suat Atsoy'a da çok selam. Ahmet Kaya, geçmiyor günler, armağan olsun. Murat abim, hayırlı akşamlar. Ben B9 koğuşuna kaleden Hülya Atso, yani Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Aynı odayı paylaştım Fatma, İbo, Emine, Sancak, Emine, Sultan, bu canlarla gece söz bırakıyoruz. Bizim karanlık yolları tercih ettiğimiz doğrudur. Lakin yürüdüğümüz yollarda çok acılar çektik ve de kayıplar verdik. Ama rotamızı hiçbir zaman yanlış limanlara çevirmedik. Çünkü yürüdüğümüz yollarda yanlışın telafisi yoktur. Bizim yollarımız hep dikenlidir. Canı tatlı olan bizim yollarımızda yürümesin. Mayın tarlasını çalarsan sevinirim abi. Biz C14 koğuştan Hatice Buse Yılmaz ve Hülya Bayraklı koğuşumuzda misafir olarak bulunan Mehtap Gezen, bizim için çok değerli ve kıymetlisin. Özgürlüğünde tüm güzellikler hep seninle olsun. Yolun aydınlık olsun. Yanında bulunan dostlarımız Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Esen Çalışkan, Selam Çetinkaya, Ezel Özel, Funda Kıyı, Güler Demirkıran, Hanife Gülce, Nehir Otoker ve Gamze Acar için Azar Bülbü'den Bitti Mapus çalarsan seviniriz. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Biz C14 koğuştan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, benim değerlim Cengiz Özdemir ve Güler Taşer'in değerlisi Doğukan Taşer'e selam olsun. Dostlarımız Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Mehtap Gezen, Esen Çalışkan, Senem Çetinkaya, Ezel Özel, Panife Gülce Gün, Nehir Otoker, C8'de bulunan kadim dostum Yağmur Türkeli'ye selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yalanı doğru gibi söyleyip hayatı yalan olan insanlar var Murat abim. Sinan Kartal'dan Nasibim Değilmiş çalarsan sevinirim. Bir mesaj da okuyayım. Selamun aleyküm Murat abi, ben Fırat Özışık. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Aslan kardeşlerim Mehmet Fatih Özışık, Efsane Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Zengin Kaya, Fuat Yüce, Osman Karakalpak, Fırat Çenek, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, İbrahim Taşıyan, bu dostlara bin selam olsun. Ben Zazi Fırat Özışık, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Zazi Fırat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Engin Avşar, Ogün Özdemir, Celomen, Oğuz Toğluk, Ahmet Bağcı, Mert Eko Kahraman, Yılmaz Güneysak, Oğuz Beşkaya, Savaş Dinç, Baran Yıldız, Mehmet Çınar, Nado Emrah Yaşar, Erhan Akyol, bu dostlara ve ismini unuttum tüm dostlarıma bin selam olsun. Bir şarkı sonrası bir 15 dakika kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönül'e.

dostum sakın darı. Dostluk artık büyük yara. Düşme dostum.

dostum sakın darı. Dostluk artık büyük yara. Düşme dostum

0: Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben 4 nolu A15 Koçlan Toroslu Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benimle kadar birliği yapan dostlarım Mert Dağ Deviren ve Civan Acar başta olmak üzere Toroslu, Emir Yıldırım Toroslu, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özyeşik, Çetin Temel, Velat Yüce, Şehmus Karabulut, Gürkan Mengüçek ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, yakışıklı abim Taşkın Eleptoz, Remzi Akgün, Çaki, Ahmet Ceren, Mehmet Demir ve Azucan Yatbaz'a selamlarım Bakide. Ayrıca Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Beşir Acar ve Azat Özışık'a da bin selam ederim. Gece şu sözü bırakıyorum. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Koğuşumuzun düzenini sağlayan kıymetli abilerim Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Dostum Toroslu Muhittin Karakaş, Çetin Temel, Hasan Miraç, Sabri Oyur, Berkay İtir, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Arifcan Akçaoğlu, Vedat Akbulut ve Velat Yüce. Çok selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Biz o kahveyi peşin içtik. Hatrı da fincanla bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş, koğuşumuzun abileri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Deviren ve Civan Acar başta olmak üzere dostum Toroslu Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Berkay İtir, Arifcan Akçaoğlu, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Mehmet Ali Dalbudak, Çetin Temel, Velat Yüce, Vedat Acar, Hüseyin Acar ve Sinan Yoldaş'a selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Her ihanetin bir bedeli vardır. Ben bugünün hesabını yarına bırakmam. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir, koğuşumuzun abileri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar, akabinde Muhittin Karakaş ve Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Fehim Arı, Arif Canakçıoğlu, başka kurumlarda olan Gökhan, Kubilay, Ertuğrul, Gürgür, İsmail Akpınar ve Emir Armutçu'ya selamlarım Bakidir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım, koğuşumuzun liderleri kıymetli kardeşlerim Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Ardından Velat Acar, Vedat Akbulut, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Berkay İtir, Sabri Oyur, Çetin Temel, Şehmus Karabulut, Gürkan Mencükek ve Koko Muharrem Aras'a çok selamlar. Mesajımı şu sözlerle sonlandırıyorum. Dost sandıklarıma gelsin, bugünün hesabını yarına bırakırım ama ahirete bırakmam. Elbet bir gün yıllara bağlandım, Maltalarda görüşürüz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satan asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes, Bozkurt Atalay, Atıcı Alican, Yaşar Berkay, Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık. Düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere. Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere. Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Afşar aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbo Sil, Ahmet Sil, Alican, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna Kadir, Ersu Bornovalı, can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağrılı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılmaz, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Afşar Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygısız, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül, çavuşumuz Gümüşbalılı Furkan Kaçar, Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Ali Şemen ve kardeşim Uğur Koca selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Nider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim ben T4B3 koğuşundan Zımba. Azizcan Yatbaz aleyküm selam Azizcan kardeşim. Koğuşumda bulunan dostlara hitaben başta Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erdurak, Tepecikli.
Maki, Yiğit, Satak, Mamican, Savcı, Cemilcan, Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Kılıç, Tetik, Mert, Kaleli, Kopu, Oğuzcan, Aslan, Faruk, Sağlık, Altun, Ahmet, Altunbaş, Hızlı, Meydancı, Eser, Doğan, Beşir, Fidan, Kemal, Paşalı, Kamil, Atak, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Sezer, Oyanık ve T4A3 koğuşunda bulunan Paşa kardeşim Beton, Şevket, Vazgeçtim'e bin selam olsun. Ben kendi içimde kopardım kıyameti. Bu saatten sonra ateş olana yaşatırım cehennemi. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz. Buradan farklı kampüste bulunan dostlara hitaben. Başta canım olan Beton Şevket Vazgeçtim, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Burşan Burhan Yatmaz, eniştem Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tati İsmet, Tari Yusuf İslamboğa, Tahsin Serdar Çağdaş Hep Bektaş oğlu, Kadir Demir Devran, Yüksek Onur Sara Namıder, Şaşo Gökhan, Sara Engin, Can Güler. Bu ismini saymış olduğum canlara ve tüm Çukur Mahalle çocuklarına bin selam ederim. Eğseydik çok kapılardan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çukur Azucan Yatbaz. Selamünaleyküm Halo Murat Bingöl. T4B3 koğuşundan Zımba Azucan Yatbaz. Farklı akvaryumda bulunan dost abi kardeşlere hitaben. Osman Sakırga, Emrah Sürget, Alman Kadir, Emre Sepetçi, Mali Acar Yıldızlı, Muro Dersimli, Fırat İmrak, Mert Ali Üçüncü, Zazi, Fırat Özyaşık, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Yavuzhan Çalı, Barış Mümincan, Doğan Taner Deringöl, Yavuz Bal, Cahit Alkan, Siti Ahmet Acar. Bu ismini saymış olduğum dost abi kardeşlere selamlarım her daim. Baki de geceye bir söz bırakıyorum. Büyük balık küçük balık devri bitti, düşeni yeriz. Bizi avlayanlar olmasa da tanıyanlar var. Değerli abi Murat Bingöl, ben 4 nolu B3 koğuşundan Sedat Sağlam. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Zımba Azcan Yatbaz ve canımız kanımız Beton Şevket Vazgeçtim abi dost kardeşlere hitaben. Murat Ayata, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Rüstem Saliyer Duraklar, Koplu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleri, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Eser Doğan, Baran Savur, Cemilcan Tuncer yani CCT, Azat Yatbaz, Yılmaz Güney Sak, Tatü İsmet, Tari Baver, Başkan Yusuf İstanbul, Ramazan Koyuncu, Emrullah Öndeş. Bu canlara ve şerefiyle yatan bütün mahkumlara selamlarım bakidir. Murat abi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hayat sana cüret ettiği kadar cömert davranır. Aslan gibi yaşayın.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C2'den Serdar 3 kardeşler. Namı der Zeus. Aleykümselam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım ve kardeşlerim. Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykurt, Caner Akmeşe, Mert Akar, Aydın Kaya, Onur Eker, Mazlum Sevimli, Engin Çelik, Mehmet Elmastaş, Feyyaz Koşaner, Ramazan Yördemli, Balıkçı Ramo, Murat Demirkıran Şımarık, Fırat Durmuşoğlu, C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizdayı Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarıma Ahmet Kaya'dan dostum dostum armağan olsun. Serdar 3 kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Kader birdi yaptım derli abilerim. Serdar 3 kardeşler, namı der Zeus, Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşleri Murat Demirkıran, namı der Şımarık, Fırat Durmuş olur, namı der Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı, B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle, nice mutlu ve güzel yıllara seni seven Balıkçı Ramo, Derya Bedavacı, sendin sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Baki Epektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyna hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Salih hep Bektaşoğlu'na. Sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um Aytuş'um, hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu edermişsin. Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de den yolar gibi. Gece söz, biz ne altınız ne tenekeyiz, sade bir gümüşüz. Değerimizi biliriz. Hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun. Baki hep Bektaşoğlu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Aleykümselam Cemilcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Azican Yatmaz ve derdimiz olan Beton Şevket, vazgeçtim abi kardeş ve dostlara hitaben. Murat Ayata, Tepecikli Rüstem, Erduraklar, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Koppo, Oğuzhan, Aslan, Tetik Mert Kaleli, Beşir Fidan, Faruk Sağlık, Eser Doğan, Ahmet Altunbaş, Baran Sabur, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, Sezer Oyanık. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara bin selam ederim ve Azucan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Güç zalime, yetki acize, para namerde, silah korka geçerse dinden bozulur, düzen bozulur ama mutlaka adalet tecelli eder. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan bulunan Maki, yani Yiğit Satak. Aleyküm selam Yiğit kardeşim. Başta Aslanlar Aslanı, reis dostum, namı der Zımba, Azucan Yatmaz, aynı koğuşta bulundum dostlar. Beton Şevket, vazgeçtim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Rüstem Salih, Erduraklar, Emre Aslan, Mamican Savcı, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Tilki Tahir, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Emre Sepetçi, Onur Camgöz, Fehim Arı Hoca, Sinan Yoldaş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim ve gece Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Tilkiyi canından eden parlak postudur. İnsanı sırtından vuran hain dostudur. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben T4B3 koğuşuna yatan Kemal Paşalı, Kamil Atak. Aleyküm selam Kamil kardeşim. Burada bize reislik ve önderlik eden canım kardeşim Azucan Yatmaz başta olmak üzere ve aynı koğuşta yattım abi kardeşlere Beton Şevket, vazgeçtim Sedat Sağlam, Rüstem, Erduraklar, Tenekeli, Murat Ayata, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Kuruçeli Doğan, Bineker, Ahmet Altunbaş, Emre Aslan, Namı Der, Ciz, Ozan Demir. Bu ismini saymış olduğum abi kardeşlerime selamlarım. Baki de son olarak Ece Azıcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Benim için ne düşündüğünüz umurumda değil. Yaşantı benim, dedikodusu sizin. Sinsice, düşman, gizlice hayransınız zımba. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşlan Mamican Savcı. Aleykümselam Mamican kardeşim. Başta uğruna canımı vereceğim reisim, dostum, canım, kanım olan zımba Azıcan Yatmaz ve değerlimiz olan Beton Şevket vazgeçtim. Ahmet Altunbaş, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Rüstem Erduraklar, Yiğit Satak, Tetik Mert Kaleli, Kopo Oğuzhan, Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan ve farklı koğuşlarda bulunan Fikret Dost, Fehim Arı, Muhammed

Yeni Gün, Sinan Yoldaş, Ayhan Erez ismini saymış olduğum dostlara selam ederim ve son olarak Reis Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Ben Baran Koyuncu, bu selamım her şeye rağmen dimdik duran, mertliğinden ve duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyen canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu. Dört duvar arasında sığmayacak kadar büyük yüreğinize, sabrınıza ve asaletinize selam olsun. Bilsin ki dışarıda sizi unutmayan, yolunuzu gözleyen kardeşleriniz var. Bugün ayrılık varsa yarın kavuşmak da vardır. O güzel yüreklerin, o güzel günlerin geleceğine inancımız tam. Dualarım ve kalbim her zaman sizinle. Abilerim, kardeşiniz Baran Koyuncu. Hayırlı yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bu selamım her türlü fırtınada limanımız olan, varlığıyla bize pusulu olan abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'yadır. Kökü derin olanın dalı kırılsa da ruhu sarsılmaz. Bizim kökümüz bir, yolumuz bir, yarınımız birdir. Sizi sabırla ve sarsılmaz bir vefayla bekliyoruz. Selam olsun aslan yüreklere, sizleri seven sen kardeşiniz Velat Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracılığıyla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Koru, Şahan Demir, Murat Değişmez. Değirmen olabilir mi acaba? Murat Değirmen. Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçe, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabent'le diyelim bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Senin aracılığıyla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur, Şahan Demir, Murat Değirmez, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçe, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Senin aracılığına farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Ziya Polat, Velat Arslan, Baran Arslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim, Koray Kahramanlı, Umut'tan, Çınar Büyük, Hasan Güneş ve aynı koğuşta olduğum kıymetli abilerim Zeki Okan ve Şeytan Serdal Aykurt. Bu değerli insanlara bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı armağan olsun. Murat abi, ben Şakran Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Zeki Okan ve Ceyhun Öcal başta olmak üzere değerli abim namı der Şeytan Serdal Aykurt ve dostlarım kardeşlerim olan Eren Araz, Mami Yılmaz, Emrecan Altun, Şahin Tekin, Barış Aktaş, Kaan Özdemir, Murat Duman, Muhammed Şekerci, Emre Yunusçay, Balıkçı Özgün, Emirhan, Timur, Hasan Bostan. Bu değerli isimlere bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz surların içinde büyüdük, cezaevi duvarları bizi yıkmaz. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Kurban olduğum demir kapılar seni benden aldı ama kalbimden alamadı. Bu kara günler elbet geçecek. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 radyo başına ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta C13 koğuşuna adaletini sağlayan aslan dostum Mertcan Büker abilerim Ersin Bağıryanık. Yamanlılardan Aliş, benim değerli kardeşim başta Şahin Sar olmak üzere Duygu Şan Sonsuz, Hüseyin Açlı, Abdullah Yel, Eblos Murat, Ertuğrul Alma, Muhammed Maden. Bu ismini sayamadım, şöyle diyelim, ismini sayıp sayamadım. Tüm abi dost kardeşlere de bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Katlime Ferman, Murat abi çalarsan sevinirim. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Sizleri seven sayan dostunuz Kaleli Sedat Aydın. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. T1'de yatmakta olan abim Mehmet Salman yani Uçe, Muhammed Aydın yani Tibiti, Ferhat Aydın, Seyit Ahmet Güleş, T3'te bulunan abim Ali Tezcan yani Aliko, T4'te bulunan Umut Tür, Ayhan Eres, ismini sayamadım, farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Seviliyorsunuz Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun, sevgilim umarım her şey yolunda gider. Yine hayatımız bize şans getirir, senin sevgin bana güç veriyor. Sen beni sev, ben her zorluğun üstesinden gelirim. Gitmeden yanına gelmek istiyorum, bunu bir düşün, seni seviyorum. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun, doğum gününe az kaldı. Bugünden başladın bana ne alacaksın diye sormaya. En güzel günlerimizmiş. Sen çıkınca daha da çok güzel günlerimiz olacak artık. Senin çıkmandan sonra başka bir isteğim daha var. O da torun, oğlum. Kendine dikkat et anneciğim. Ben B1, iyi akşamlar, ben numaramı değiştirdim demiş. Kimmiş? Bu Zehra kardeşimiz. Olur kardeşim, duyuyorsan o numarandan at mesajlarını. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16 Koç'tan ben Samet Kırk Dişçioğlu. Namıder Cio. Ben Uğur Dağ Dibek Başı'ndan aynı kurumda bulundum. Azat Başak Boksör Mahmut Ekrem Güneş'e sonsuz selamlarımı iletiyorum. Ben Cio, babam Mahmut Kırk Dişçioğlu. Mardinli Mahmut abim Selahattin Yıldırım Köylü Umut Kam. Yusuf İslamba Paşa Açıkbaş Emre Bakaç Tolga Yalur Hacı Can'dan dayıma da selam olsun. Rabbime emanet olun Eyüp Han, 3 gecedir yatamadım, benden bu canlara armağan olsun. Murat abim, mesajım Şakranti'ye ki B16 koğuşuna yatan sevdiğim Samet Kırk Tişçioğlu'na. Samu, Azer Bülbül'den Hasretin şarkısı benden sana gelsin. Ne diyor Azer Bülbül? Dinsiz dinsin fırtına, gülüm erisin dağlardaki kar. Hasretlik sona ersin, ülkeme gelsin bahar, beklenensin aslanım. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül. Murat abim, öncelikle sana selam olsun. Aleyküm selam kardeşim. T3'te yatan İmparator abim Serdal Aykut radyo başına. Kral abim, seni çok seviyorum. Sen benim kahramanımsın abi. Parmaklıklar bunu değiştiremez. Birlikte geçireceğimiz günlerin hayali bana en büyük motivasyonu veriyor. En kısa zamanda görüşeceğiz. Kadın kapalıda yatan Pınar. Cuhalı canım, sana da selam olsun. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol canlarıma. Hozan Dino'dan O Yare şarkısı sizlere armağan olsun. Allah'a emanet. Bucak Kırıklar Fethi Bin'de kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyoruz. Sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak. Bu gece çalacak tüm güzel şarkılar sana gelsin. Her zaman kalbimizdesin. Bugünlerde geçecek kızın Arya. Bucak Fethi Bin'de kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Bugünler gelip geçici, senin güçlü biri olduğunu biliyorum. Biricik oğlun Şehmus Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen. Bu şarkı babama armağan olsun. İyi akşamlar güzel insan Murat Bingöl. Ben A5 koğuştan Öznur Kalli. Sağ olun kardeşlerim. Derlerim Şehriban Fidan Sinem Özdamar Kübra Tepe Belgin Durak Sıla Hüyük. Bazen kelimeler yetersiz kalır çünkü hissettiklerin anlatılamayacak kadar gerçek. Sayın abim Murat Bingöl, bu derlilere Ebru Gündeş'ten bir çift göz çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin. Sağ olun kardeşlerim. İyi akşamlar değerli abim Murat Bingöl, A5 Koğuş'tan Buse'nur Çevik, sevdiklerim Öznur Kalli Sinem, Özdamar Kübra Tepe, Sıla, Hüyük, Şehriban Fidan. Söz bir kantar, geri gelir seni de tartar, doğru söyleyen şerefin artar, yalan söylersen ocağın batar. Murat abim, bu değerlere benden Güllü'den her şeyim olduğun şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin Murat abim, sağ olasın Buse kardeşim. Murat abim iyi yayınlar Şakran. C11'den Zeynep Usturan'a seslenir misin? Radyo başına Zeynep Usturan kardeşim. Sağ ol Gülşah kardeşim. Zeynep'im çiçeğim, annemlere seni görmek çok iyi gelmiş. Bize geldi, yine duygusaldı, bırakıp gelmek zor geliyor dedi. 9 aydır her akşam bu yemek masasında bir gözyaşı mutlaka senin için dökülüyor. Hepimizin özlemi büyük. Seni çok seviyoruz. Hasretle bekliyoruz. Kalbini ferah tut. Dağ gibi arkanda olan ailen. Murat abi yayınlar. C11'den Zeynep Uz. Zeynep'im güzel kızım, anneciğim seni çok seni çok güzel gördüm. Sarılmak iyi geldi. Ellerini tutmak, evimiz sen gelince dolacak. Sen Lare'nin anne yarısısın. Ona da yürümeyi öğreteceksin daha. İlk dede demeyi, bizim yüzümüz sen gelince gülecek. Anneciğim öpüyorum kızımı, annen. Ben hemen C3 koğuşunda yatmakta olan İbrahim Deviren. Seni o kadar özlüyorum ki sensiz hayatımın bir anlamı kalmadı. Her zaman seni düşünüyorum. Yalnız değilsin, bunu hiçbir zaman unutma. Mahsun Kırmızıgül, bu sevda bitmez şarkısını çalarsanız sevinirim. Tüm mahkum kardeşlerimizi Allah tez vakitte kurtarsın. Amin. Hemen sıradaki mesajımıza geçelim şöyle bir. Ben B5 koğuşunun adaletini sağlayan Yakup Keçici. Değerlilerim Engin, Zengi, Berdan, Dorman, Doğukan, Doğan soframı paylaştım. Dostlarım Yusuf Akıncı, Emrah Sönmez, Hüseyin, Yavuz Ömer, Aslan, Seyit Ahmet, Güleş. Tüm koğuşa bin selam olsun. Ayrıca başka kurumlarda yatmakta olan Uğur Keçici. Kan Keçici, Yiğit Esen, Tekin Açıköz, Yavuz Bal, Koko, Muharrem, Tatüye Virgen, Kapalı Kadın'da yatmakta olan Gizem, Kanlı Sultan, Korkmaz ve Beni Tanıyan. Herkese bin selam olsun. Murat abi ben Tahsin Hep Bektaşoğlu. Eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. İnşallah yarın tahliye olursun karıcığım. Dualarım seninle. Çarşamba günü de tahliye olmadın mı ablan İlayda ablama gelecek konuşmaya. Ona göre dakikanı yettir. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3A13'te yatmakta olan Ömer Yasin Elmaztaş. Burada kadar birliği yaptım arkadaşlarım.

farklı hapishanelerde olan arkadaşlarıma, dostlarıma selam olsun. Seyda Perinçek'ten Galata Çu şarkısı armağan olsun. Şakran T3 D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Belki her şey mükemmel değil, belki her zaman kolay da değil. Sadece seninle olduğum zaman her şeyin üstesinden gelebileceğimi hissediyorum. Hayatıma girdiğin günden beri en güzel günlerimi seninle yaşadım. Herkes beni güçlü sanıyor çünkü hiç kimse zor günlerimi belli etmedi. Ruhumun bedenime ağır geldiği günlerdeyim. T3 D2 Yavuz Kırçiçek bir şiir armağan edeyim bugün sana. Hasretinden prangalar eskittim, saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana bir bu yana, seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne, yokluğun cehennemin öbür adıdır, üşüyorum, kapama gözlerini. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan biz Hamiyet Küleş sevim Küleş. Gece bir söz bırakıyoruz. Nefret edilmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Düşünsenize. Sevmediğiniz insanlar sizi görünce tüm keyifleri gece. Bu şarkı bırakıyorum. Roman havası Gizo Şenol Evgi Çılgın Poz. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan canım annem Hamiyet Küleş. Gece bir söz bırakıyorum annem. Ben Nida Su. Bir kadın düşünün. Aurası yüksek, özgüveni yüksek, güzelliği herkese dert. İşte o benim annem. Asaletli güzel annem, herkese dert oldun. Güzelin dedikodusu çok olur. Gece bir şarkı bırakıyorum. Cengiz İmran, annem armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 koğuşundan Yılmaz ve Güneysak kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan, Kayınço, Mazcan, Yatmaz, Ağdayımız, Taşkın, Eletos, Fırat, Özışık, Mehmet, Fatih, Özışık, Azat, Özışık, Zeki Kaya, Devran, Yüksek, Erdoğan, Dikmenoğulları, Mesut Hacıoğlu, Şahçıyan, Kurt, Keko, Fırat, Öztaşların, Şevket, Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Telivan, Sedat Salam, Abdülsamet İlter, Muhammed Yılmaz, Tolga, Özükan, bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar, her gecenin sonunda vardır bir sabah elbet bir gün canlar. Murat abi biz bir nolu A14 koşulan Güney ve Yılmazsak. Bizim için değerli olan canlar Fırat, Coşkun, Engin, Balcı, Cellomen, Cellom Kan kardeşim, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Oğuz Tolak, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Ali Arap, Aslan Boran, Yıldız Aydınlı, Sabri Kulaksız, Mert Eko Kahraman, Engin Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan Arap Aslan, Tahsin Çağdaş, Hep Bektaşoğlu, Ensari Altun Işık, Veli Çelenk canlara selam olsun elbet bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğimle. Ben T4 A8 koğuşundan Altındağlı Doğukan Erdoğan koğuşumuzda bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere. Orhan Yacı Say Sayım Eren Köse Mustafa Anıl Gürkan Bedrin Mehmet Doğan Emre Arslan Murat Vatansever Feyyaz Pesket Emin Turul Oktay Arman Yusuf İstanbul Ahmet Ergül Azat Delikanlı İbrahim Akbaş ve aynı kurumda bulunduğum B18 koğuşundan Suat Konuk abim ve B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu da net görürüz. Ben Filiz T4 A8'de olan Doğukan Erdoğan yakışıklım nasılsın? İsteklerini yeniledim haberin olsun kara gözlüm. Ben seni çok özledim seni hasretle öpüyorum yakışıklım az da sabır seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefikcan namı der. Çapu aleykümselam Şefik kardeşim. Başta öz abim Agitcan Azat Yavuz Yıldızlı Murat Dev Devran. Menemen'de bulunan Uğurcan Akdeniz kurum C3'te bulunan Hakan Keser. Akabinde amcam Sakal Ahmet. Dayım Sado Çelik Mustafa Başar Grover. Kardeşlerim Zaza Çakır Çimentepeli sokaklardan Ramço'ya selam eder. Bu sözüm sokaklardan Ramço'ya gelsin ya özgür bir yaşam yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Ya en güzel günler bizim olacak ya da kimsenin. Çapo. Murat abi selamünaleyküm. Ben T3B3'ten Mustafa Başar namı der. Grover aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam çam dibinden Sakal Ahmet, Sado Çelik, Aslanoğlu Baran Çelik, iki gözüm Baltazar, Sato kardeşlerim sokaklardan Çimentepe'li, Ramço Kaleli, Şefikcan Çapo, Aktepe'li, Sadun Şimşek, Kadir Burak Keser'e selam eder. Kadın kapalıda bulunan Dilara Tepe acil şifalar dilerim. Ne kadar çukura batmış olsak da kum taneleri gibi en tepe çıkacağız. O günlere bir fırtınaya bakar ve selam yıldızdan aşk laftan anlamaz ki. Tüm laftan anlamayanlara armağan olsun. Hayırlı yayınlar abi. Eski Çamlık'tan Grover.
Egemen Daş'tan daima selamlar.

Sağlasın Mustafa kardeş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Serdal Çelik. Tüm Uğur Ticaret ve Lider FM çalışanlarına selam olsun. Öncelikle amcam Serdal Çelik. Serdal, Uğur Ticaret kapanalı yıllar oldu. İki de kapandı vallahi Serdal. Demek ki tanıyorsun bizi. Uğur Ticaret dediğine göre çok eski. Vay be. Aleykümselam öncelikle Serdal. Serdal Çelik. Kimlerden olabilirsin Serdal? Şimdi onu düşünüyorum. Bizim topraklardan değildir. Erenlerden. Çelik, Çelik, Çelik. Neyse aklımıza gelir. Öncelikle amcam Sakal, Ahmet kardeşim, Berkat, Zengin T4'te bulunan aslan oğlum Baran Çelik, abisi Onur Süs ve Baran'ın koğuşundaki tüm kardeşlerine selamlarımı iletirim. Tüm İzmir hapishanelerinde yatmakta olan Barış Alabay, Müfit Can, Dülger Naim Uludağ, Mahsun Aydemir, Resul Yıldız, Fatih Özışık, Volkan Çınar, Kepçe, ismini saymadım tüm dostlarıma selam ederim. Güne bir söz, kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Alabay şarkısı çalarsanız tüm dostlarıma gelsin, herkese hayırlı akşamlar. Bülentlilerdensin o zaman bence Serdal. Çamkule'den değil, tahmin ediyorum öyle. Evet, bir şarkı da ya, aha diyorum, bir şarkı, bak görüyor musunuz, yaşlanıyorum artık. Bir mesaj da okuyayım, ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selamünaleyküm Murat abim, iyi yayınlar. Ben Seyran, aleykümselam kardeşim benim. Şakran T1-17'de yatmakta olan Çektar Bakır'a selam olsun. Güzel gözlüğümün gözlerinden öperim. Çektar çok özlenensin. Aklımdasın, yalnız değilsin. İnşallah en kısa zamanda aramızda olacaksın. Herkesin sana selam var. Kendine oralarda iyi bak. Allah'a emanet ol. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Çeko. Murat abi, Çektar için Sezen Aksu'dan Adı Bende Saklı Şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-17 koğuşundan Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmenci oğlu Fatih Batman oğlu Can abim Çektar Bakır Ferhat Kurt Mami Subaşı Mami Kurt Sadık Yoldaş Murat Timarlı Mehmet Tunç Oktay Şaban Osman Temel Sergen Temel Keko Fırat Öztaş Deren ve ağdayım Taşkın Eleftoz. Ben T1-17 koğuşundan Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abim, Ekrem Birlik, İbo Akbaş, Mami Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Erişen, Serok Önen. Abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çektar Bakır'ın Ekrem Birlik, İbo Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var. Ben T5C41 koğuşundan karşı yakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Aslan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören Engin, Özdemir Can, Neko'ya Hüseyin Tekedayı, ismini saymadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Biz hiç, bir hiç için savaşanlar en çok kendini kaybeder. Elbet bir gün Ahmet Kaya geçmiyor günler. Ben T5C41 koğuşundan karşı yakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Aslan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören Engin, Özdemir Can, Neko'ya Hüseyin Tekedayı, İsmini sayamadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Yeter ki menfaatiniz olsun. Aslanı kafese koyar, çakalı beslersiniz. Öyle mesele işte. Grup Ekin, aman doktor. Karşı yakalı Nurullah Yılmaz, bizim ateş olduğumuzu en başından belliydi. Yanan bizi suçlamasın, aslan abim az kaldı. Ahmet Kaya karanlık. Karşı yakalı Nurullah Yılmaz, kuyudan çıkmaya az kaldı. Elbet Mısır'a sultan olacağız. Abim sabır. Sen iyi ol, senin iyi olman hepimizi iyi ediyor. Brahim'in Delal Ferhat Tunç Ah Bra. Nurullah kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam. Karşıyakalı Nurullah Yılmaz kardeşim, sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlere de sevgiler, selamlar. Biz babam Ağrılı, İbo'nun kızları Almira ve Aysima. Baba seni çok seviyoruz, seni çok özledik canım babam. İyi ki bizim babamızsın. Seni çok öpüyoruz babama. Babayla alakalı güzel bir şarkı istiyoruz. Murat abi, başta abim Ağrılı İbo ve Ağrılı Hakan olmak üzere hepsine selam ve sevgiler. Abimin can dostu Hakan Yavaş'a da selamlar. Allah'a emanet olsunlar. Dört duvar sizi yıkmaz. Aslan gibi yaşayın. Gümüşbala'dan Tuğba, ben T1-12 koşun olan oğlum Vedat Sabuncu. Ne yapıyorsun annem? Nasılsın? Perşembe günü yanındayım, seni çok seviyorum. Kalbim yüreğim senin, özgür günler yakındır. Murat Bey Uygar Doğanay'dan
aralarda Şakso, oğlum Vedat Sabuncu ve kader birliği yaptı değerli dostları Doğan Şirin, Berhan ve tüm koğuşa armağan olsun. Anahtarlar bir gün tersine dönecek. T1B12'deki kardeşlerim Vedat, annen seni çok çok çok çok seviyormuş. Altına not düşmüş, söyler misiniz demiş, üstümüzde kalmasın. Evet. Hemen. Şimdi bir güzel şarkı bakalım. Evet tamam, bir güzel şarkı. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Takriben bir 15 dakika. Sonra 39-69'a geçiş yapacağız. Sonrasında kalan kayıt mesajları 12 olmadan son bölümünde paylaşacağım kardeşlerimle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben dört nolu A15 koçtan Çetin Temel, Namıder Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar. Ayrıca Sinan Yoldaş, Fehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum A13'ten Onur Aydoğan, Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar. Akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçoğlu ve Sabri Oyra bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi, herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi, ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a. Ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmus Karabulut, Mehmet Ali Dalbudak, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişan, mahpus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, Namıder Hoca. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a. Sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Büyülük, yani Rabbin Üstadı Aslan Yeğenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaştaş, Hasan Miraç, Eren Özkan, Gürkan Mencükek, Beynur Demir, Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Fehim Arı, Namıder Hoca. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkay Bölük, yani Beko. Öncelikle koğuşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim, Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a. Ayrıca canım amcam Fehim Arı, Namıder Hoca, Mehmet Fatih Özışık yani yakışıklı, Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tuso, Şehmus Karabulut, Gökhan Mencükek ve diğer kurumlarda olan Şahan, Güler, Hamdi, Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özen, Namıder, Pope, dayım Yasin, Yeni Hana, Aslan amcam Hakan, Bölük, Namıder, Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkan Bölük, yani Beko. Aleyküm selam Berkan kardeşim. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Toros'un göz bebeği aslan kardeşim Devran Yüksek, Guantanamo hapishanelerini gören kardeşim Mert Dağ Devran ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arı, Namıder Hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçı Berkan Bölük, Sinan Yoldaş, Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel, ayrıca Menemen'de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna Kadın Kapalı'daki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Erter, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum. Murat abi seviyorsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleftos, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı, Ekrem Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan, Çiftçi, Yılmaz, Sak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahcihan Kurt, Kınalı, Ekrem Birlik, Boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, canım kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız Murat abi. Murat Şampınar nerede şarkısı? Liderimiz Toroslu Devran yükseğe gelsin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut Kemal Paşalı, Emre Aydın Ballıkuyulu, Şehmus Toroslu Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş, Polat Denerli ve Bucalı Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Muratcan Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca ÇETO Başkanı Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran Korkmaz, Yusuf Yurtan, Sarı Aytuğ Güneş, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yeni Gün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık, Aslan abim Fırat Özışık, namı der Zaze, efsane kardeşim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, dostum Engin Avşar, Zeki Kaya, Koko Muharrem, Aras Resul Yıldız, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mert Eko, Kahraman Yılmaz Güneysak, Gafo Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses, mil çekmişler gözlerime geceye armağan olsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koçtan Mert Akdemir. Öncelikle koğuşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kü-

0: Ergen, Agit, Özkan, Aslan abim, Ayhan, Erez, Özgür, Geçitmez, Halis, Artan, Ercan, Artan, Doğukan, Yaz, Yiğit, Avcı, Hakan, Demirtaş, Hakan, Polat, Mervan, Demircan, Saray, Altu, Ebu Bekir, Bozoğlu, Gece, Aslan abim, Hakan, Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A1 A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Aget Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum, Ayhan Erez, Halis Artan, Özgür Geçitirmez, Enes Özen, Mirbey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğitcan Avcı, Mervan, Demircan Ozan, Ocak dostum, Ayhan Erez, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum, Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan, geceye dostum Ayhan Erez'in sözüyle bitirmek istiyorum. Başı karlı yüce bir dağ olmak öyle bir şeref. Ben T4A13 koğuşundan Furkan Yanık, öncelikle aslandayım Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim, Ayhan Erez, tek dostum Efe Seymen, Hakan Demirtaş, Halis Artan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzunoğlu, Yiğitcan Avcı, Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, gece aslan dostum Efe Seymen Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanlar gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa zalimin elinden gücünü alma vakti. Selamünaleyküm Murat kardeşim, benim hemen C5 koğuşundan Hişman Alabay, aleyküm selam abim benim. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulunduğum kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koç, Keser Uğurcan, Cengiz Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Muhammed Cihat Polat, aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koç, Keser Uğurcan, Cengiz Dermangür, Mustafa Göktaş, Emin Emir, Selçuk Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Hece Herdem'den Tutuşur Dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Devran Gür, aynı koğuşta bulundum başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Taner Koç, Keser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şaklak ve tüm canlara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi, sağ ol Devran kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koç Keser, aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluç ve farklı kurum koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay, tüm bu canlara selam olsun Azer birbirinden. Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan, Cengiz, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koç, Keser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korul, Mustafa Göktaş, Şimen Tepeli, Rebet, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Uluç, Kemal Uluç, tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş, aynı koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan, Cengiz, Evren Gür, Taner Koç, Keser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Arman Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı, tüm bu canlara selamlarım. Bakidir Eyüphan'dan Su Misali şarkısı tüm abi dost kardeşlere armağan olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör namı der. Timsa aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadden Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Tör namı der Timsa. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör namı der. Timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı. Tolga Cem Ayna, Ünal Ak Yıldız, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Reste, Nurullah Akın, Yusuf Ezirkan, Enes Gültekin. Her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör namı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere. Can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah aslan dostum Fırat Korkmaz. Can dostum Kadir Tosun Gafo Ahmet Bağcı. Fatih Özçakır Muharrem Erciyaz. Azat Başbağ Ercan Sadık Emre Bakaş Vahap Aksoy. Sizleri seven sayın Kadir Tör namı der Timsah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan 3 Demir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruç Ali, Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çam Dibili, Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çam Dibili, Emrah Gürbüz, Murtakeli, Etem Karatepe, Etem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Bornova Mevlana'dan Enes Özen. Başta aslandayım. Umut Türk, kıymetli büyüğüm Hüseyin Kürgen, aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceyhan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Ercan Ertan, Yiğit Şanalcı, Yusuf Yurtan, Özgür Geçtirmez, Oğuz Erenda, Aytoy Gürenç, Şeytan Hüseyin, Aras Furkan, Yanık, Minik Ali, Ören Kızılöz, Halil Türksever, Emir Yula, Ahmet Uzunoğlu, Bervan Demircan, Melih Şener akabinde Alsancak'tan, Ercan Artan, Aslanlar Aslanı, Dedem Halil, Evren İki Gözüm, Ayhan Enes, Menemen, C6'da yatmakta olan Hasan Yardımcı dostuma, son olarak T1A13 koğuşunda olan İki Gözüm, Hasan Pehlivan'a 1000 selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bu canlara hicyandan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda bulunan Bayraklı Çay Mahalleden İlçen Avcı. Başta aslandayım. Umut Tür derli büyüm Hüseyin Kürgen akabinde Alsancak'tan Ercan Artan aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Halit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, aslan kardeşlerim Oğuz Eranda, Özgür Geçtirmez, Eren Sezer, Ercan Artan, Aytuğ Güneş, Şeytan Hüseyin Aras, Onur Aydan, Furkan Yanık, Ahmet Uzunoğlu, Berdan Demircan, Emir Yula, Yusuf Yurtana, Aslan Dedem, Halil Evren, Derli Dostum, Ayhan Erez ve Afyon'da yatmakta olan dostum Koray Yaman'a 1000 selam olsun. Zindanlardan yazıyoruz, saraylarda buluşacağız. Bu canlara Ahmet Arslan'dan Üryan Geldim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda Yeni Bostan Ahmet Tuzunoğlu. Başta kıymetli dayım Umut Tür derdi Melih Kürgen aslan abilerim Özgür dayının baykuşları Görkem Şambal, Hakli Özkan, Salim Temel, Sedat Ceylan, Yiğit Şanalcı, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, aslan kardeşlerim Özgür Geçtirmez, Şeytan Hüseyin Aras, Aytuğ Güneş, Yusuf Gürtan, Buradan Yanık, Enes akabinde Ercan Artan, dalgalı denizde bana kaptan olan Ayhan Erez abime de selamlar olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T114'ten Celal Eken, yani Celomen. Kıymetler Zaza, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık ve Özışık ailesi ve Engin Avşar olmak üzere Avşar ailesine bin selam eder. Dostlarım Ogün Özdemir, dostum Çamdibili Sarı, Oğuz Mert, Eko Kahraman, İbrahim Taşıyan, Fırat Veli Çelek, Yılmaz Sak, Güney Sak, derlisi Yaren Serpil, Ali Arap Aslan, derlisi Deniz Yeşil, daha bin selam eder. Akabinde aynı kurumda bulundum. Dayıların dayısı İshak Azat, dayıma bin selam ederim. Ben T114'ten Celomen. Ben T114'ten İbrahim Taşıyan, derler Celal Eken, yani Celomen, Ogün Özdemir, Uğur Çakır, Güney, Yılmaz Sak, Mert Eko Kahraman, Çamdibili Sarı, Oğuz Baran, Yıldız, Fırat, Veli Çelenk, farklı kurumlarda olan abi kardeşlerim Engin Avşar, Özcan, Arap Aslan, Osman Karakalpak, Keko, Fırat Öztaş, Şeren, Ağdayı Taşkın, Enefto, Zanlı, Berhan, Teliman, Dodo, Arda, Doğan, Mehmet Fatih, Azat Özışık, Ali Arap Aslan, derlisi Deniz Yeşil, daha bin selam eder. Akabinde Serkan Yılmaz'a ve İshak Azar Ahmet'e selam olsun. T1A14'ten Siverekli İbrahim Taşıyan. Ben T114'ten Celal Eken, yani Celomen. Kıymetler başta olmak üzere Zaze, Fırat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık ve Özışık ailesine, Engin Avşar ailesine bin selam eder. Dostlarım Ogün Özdemir, Çamdibili Sarı, Oğuz Yılmaz, Güney Sak, İbrahim Taşan, Fırat Veli Çelenk, Uğur Çakır, Fırat Coşkun, Ali Özcan, Arap Aslan, akabinde aynı kurumda bulundum. Dayıların dayısı İshak Azar, dayıma zindanlar bize Ha Yusuf'tan mirastır. Başı zindan, sonu hükümdarlıktır. Ben T1A14'ten Celomen. Canım Mustafa'm Yıldırım, Mustafa Yıldırım'a, canım Mustafa'm, sen bizim her şeyimizsin, ne yaşarsak beraber yaşarız, sen rahat ol yeter, hayat bazen insanı yorar ama sen güçlü adamsın, bunu da aşacaksın. Ben senin gücünü de sabrını da biliyorum, Allah yolunda gönlünü de açık etsin, moralini düşünüp içine kapanma sakın, sen güçlü durdukça ben de burada daha güçlü oluyorum. Bugünler kolay değil ama seni bekleyen 3 çift küçük göz ve seni dualarında saklayan bir kadın var. Yarın çok güzel haberlerle uyanalım inşallah. Gönlüne ağırlık değil, ferahlık versin. Canım Mustafa'm, canısı, sen arabesk pek sevmezsin ama Murat abi de sağ olsun çalmıyor. Neyse, yarın göreceğim seni. Her şey çok güzel olacak, seni çok seviyoruz. Ferdi Tayfur'dan bana sor. T2A7 Can Özdemir, radyo başına, sesini duyamadım, seni göremedim, günler geçmek bilmiyor, daha iyiyim, bir şekilde iyileştirdim kendimi, umarım sen de iyisindir, aramayınca merak ediyorum seni. Spora gittim, kedileri taramaya başladım, çok sevdiler bu işi, kulaklığı telefona bağladım, ararsan duyayım diye, çok özlüyorum seni, kalbim senin için atıyor, bunu unutma. T2A7 Can Özdemir, sadece 43 gün sonra kavuşuyoruz, dönüyorsun evine, her geçen gün yokluğun daha da büyüyor ama biliyorum. Her yeni gün seni bana yaklaştırıyor. Seni çok seviyorum. Yakışıklım, gücünle güç buluyorum. El ele bu günleri de atlatırız. Her zaman bir nefes kadar yakınım sana. Kalp atışım, ruhum, seni sevme hiç doyamıyorum. Güzel uyu, rüyama gel. Yeterince özettim. Şakran T3'te yatan aslan eşim Sergen Gürgür. Bugün PTT'ye gittim, mektubunu alamadım. Canım, PTT müdürlükteymiş. Yarın gideceğim. Eyüp Kuruçay'da, annem de orada. İlay da bizde oturuyor, bizi merak etme. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim, diğer yarım Sergen Gürgür. Aşkım, bizi merak etme, çocuklarımız iyi, kendine çok iyi bak. İnşallah en kısa zamanda evimizde olacaksın. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Ali Durak, Şakran T112'den Ali, ben Çağla seni çok özledim. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum, özlediğim gözlerinden öpüyorum. Seni çok seviyoruz, asla unutma, sakın içeridesin diye canını sıkma. Az sabır, çıkacaksın, kavuşacağız. Çok öptüm seni güzel gözlerinden, Allah'a emanet ol inşallah. Dikkat et kendine. Hacı Koca'dan Yara Yara şarkısı armağan olsun. Murat Bey merhaba, iyi yayınlar. T3B11'de yatan Ardacan Yılmaz'ın doğum günü bugün. Onun için ve tüm koğuş arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem şarkısı armağan olsun. Teyzesinin paşası doğum günün kutlu olsun. Aydınlık günlerde buluşacağız elbet. Bu ayrılık bitecek. Paşam, seni seviyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Batmanlı Rezan, Manavgat'ta cezaevinde yatan patronum abim Tekin Güçte, buna selamlar olsun ve tüm kadar mahkumlardan selam olsun. Sıradaki şarkı, seni çok seviyoruz patron Tekin Güçte.
Murat Bey, bugün doğum günü olan Aslan kardeşimiz, kalibi güzel, kendisi güzel, çocuğum ablan Ayşegül, abin Aykut her zaman yanında ve arkanda, Arda Göztepe. İyi ki doğdun Arda, seni çok seven ablan ve abin, yeğenleri Gökay Adanı'nda selamları var. Ben Nezaket Tek Güzel T3B11'de yatan kardeşim Ardacan Yılmaz, canım kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın ablam. Bu yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Biz senin iyi yüreğini biliyoruz. Her şey gönlünce olsun ablam. En güzel şarkılar sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Okan. Müçüaleykümselam Okan kardeşim. Başta olmak üzere amcam Akgün Kahraman, Hebat Akat, Azat Kızılkaya, Gökmen Utuş, Nevi Topçu, Ramazan Bayar ve farklı kurumlarda yatan Daykolu Engin, Kaya Namı Der, Parlak. Ayrıca sayamadım tüm dostlara da selam olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Sağ olasın Okan kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, aleykümselam kardeşlerim. Ben Bornova'dan Dovale, Şakran T3B11'de yatan kardeşim Ardacan Yılmaz, seni çok özledim. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara, elbet bir gün güneş bizim için de doğacak. Çarşamba günü görüşteyiz ailecek, hep beraber geliyoruz, ona göre kardeşim benim. Tekrar tekrar doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz. Bornova'dan selamlar abin Dovale. Öncelikle selamünaleyküm, ben Buca Gediz'den Ferdi Bingöl, aleykümselam Ferdi. Lider FM'in sunucusu Murat amcamın ellerinden öpüyorum. Ayrıca senin aracının amcacığım, cezaevinde bulunan dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Şakran Kapalı'da yatan başta kayınçoğum İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgun, Kasım Demirci, Hurşit Şeker, Seyit Mehmet Karakaş, Furkan Yüksel, Emirhan Yüksel, Ahmet Metin Kırık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Çiko Gürkan, Raşit Yalnız, Hurşit Yalnız, Özgür Işık, Murat Dinç, Ekrem Birlik, Kerem Gezer, Mesut Acıoğlu, Orhan Işıksoy, Fırat Gezgin, Yücel Kaya, Gökhan Kaya. Bu dostlarıma cani gönülden selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gediz'den Ferdi Bingöl. Aleyküm selam Ferdi'm, gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornova'dan Ramazan Gülçin, İrfan Gülçen, İrfan Gülcan, Emoç Özdemir, Onur Dinçer kardeşime ve daha nice kardeşlerime selam olsun. Ahmet Kaya'dan dostum dostum armağan olsun. Şakran T3B11'de yatan Dovale, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara Arda, Aslan kardeşim, abin Dovale, B11 koğuşuna selamlar olsun. Şakran T3B11'de yatan Dovale Arda, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara kardeşim, elbet bir gün abin Dovale. Öncelikle selamünaleyküm, ben Buca Gediz'den Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat amcamın ellerinden öpüyorum. Amcam, senin aracınla dostlarıma selam iletmek istiyorum. Foça Açık'ta yatmakta olan dostlarıma ve de Şakran Açık'ta ve Kapalı'da yatmakta olan dostlarıma, başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Ali Gürbüz, Yunus Demir, Resul Özvarlı, Erol Uşar, Burhan Özay, Aslan Keser, Osman Keser, Serkan Yılmaz, Hasan Haral, Sefa Haral, Emirhan Yüksel, Ferhat Toprak, Fırat Tek, Güven Yavuz, Emrah Doğan, Emre Doğan. Bu dostlarıma, kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven sayan Ferdi Bingöl. Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C13 koğuşuna yatmakta olan eşim Ömrüye Özbayraklara, Yoksun Gül Kurusu akşamlarında şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu günlerde geçer, üzülme sen gülüm. Ben Karşıyakalı Yaşar Demir, Foça Açık Cezaevinde yatan Tarık Akkaya Aslan Parçası. Google Tarık Akkaya diye yazıyorum, adam diye çıkıyor. Canımdan cansın, senin yokluğunu hissetti. Çalınan çalıcan eniştem Serhat Temel, can dostum, Allah razı olsun inşallah. Müslüm Gürses, Aldana

kuldana. Sana zahmet çalarsan sevinirim abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1 Birnoğlu'dan Göztepe'li Burki. Aleykümselam Burki kardeşim. Akabinde o gün Özdemir, Mahmut Tütüncü, Oğuz Toluk, Mert Eko, Kahraman, İbrahim, Zeybek, Yamanlardan Ali Şemen, Mert Şengül, Gündoğan, Doğan. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere gelsin. Şerefiyle yatan tüm mahkumlara da selam olsun. Murat abi ben Şakran T1 Birnoğlu'dan Güzeltepe'li Burki. Kıymetli abim Fırat Çelenk, gece bir söz bırakmak istiyoruz. Sabır gibi bir silahın yoksa kazanacak savaşın yoktur. Tüm sevenlerimize selam olsun. Karagözlü oğlum Doğu Kenan oğlu aslanım. Dünyam her şeyim. İyi haberini aldım. Ben iyiyim, aklın kalmasın. Geleceğim bu hafta. Seni çok seven annen. Selamünaleyküm Murat abi ben T1-14'ten İbrahim Zeybek. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada bulunan değerli abilerin başta Fırat Çelenk, o gün Özdemir olmak üzere Oğuz Toluk, Mahmut Tütüncü, Bebeko, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Veli Çelenk'e bugün çalan en güzel şarkılar armağan olsun. İyi geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar Murat abim. 3 nolda yatan canımın canı aslan kardeşim Ardaca Yılmaz'ın doğum gününü kutluyorum. Aslan dostum, varlığın daim olsun. Seni seven sayan kardeşin Can Güler. Sağ ol Can kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ben sizin gibi çok rüya gördüm ama siz benim gibi bir gerçek yaşayamazsınız. Ben B9 koğuşundan Ayşe Fulya Bulut, can dostum Nasibe Erkeş. Bize o defteri kusura bakıp kapattık. Serkan Nişancı seni eller üzer, gece armağan olsun. Şakran T1-14 koğuşunda olan sevgili İbrahim Zeybek'e seni çok özledim. Umarım iyisindir ve bunu duyduğunda yüzünde küçücük de olsa bir gülümseme olur. Belki şu an yan yana değiliz ama aklımda kalbimde hep seninle. Sakın yalnız olduğunu düşünme, seni bekleyen biri var burada. Günler geçecek ve yine güzel günlerde kavuşacağız inşallah. Kendine çok dikkat et aşkım, seni çok seviyorum. Ben B9 koğuşundan Nasibe Erkeş, gece bir şarkı armağan etmek istiyorum. Blok 3'ten ne yapıyorsun mesela? Mustafa Mert Eski'ye, T1-B14'te yatan Mustafa Mert Eski'ye gittin gideli. Abi ben Gürçeşme'den Doğukan Yelmen. Şakran kapalı T3-C4'te yatmakta olan Namıder Yörükoğlu Hüseyin. Dönmez abim, özledim seni. Ağam elbet bir gün özlenen ve beklenensin. Kenan Arslan gelir gelir şarkısı armağan olsun. Murat abim ben kadın kapalıdan tahliye olan Gülben Yatmaz. Benim derlim iki nolda yatan iki gözüm Azat Yatmaz. Aşkım biz iyiyiz, seni canımdan çok seviyorum, bunu bil ki bil yeter. Murat abi Uygar Doğanay, sensiz yaşamayı başaramadım, çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi Azat'ın sana çok çok selamları var. Aleyküm selam Azat kardeşim, sağ olasın. Aleyküm selam sana da sevgiler selamlar, koğuşundaki abilere de kardeşlere. Bir kez daha hatırlatayım. Kısaca Perşembe günü Allah nasip ederse saat 10'a kadar buradayım. 10'a kadar buradayım. Oğlumun yemin töreni var. Allah nasip kısmet ederse gece 11.30'da yola çıkacağım otobüste. Cuma günü oradayım. Cuma akşamı geri döneceğim. Cumartesi sabahı burada olacağım İzmir'de. Kaza bela olmazsa. Cumartesi akşamı kaldığım yerden devam edeceğim. SMS üzerindeki mesaj attıran kardeşlerim, ablalarım, sizden tek bir ricam. Vicdanen rahatsız olduğum için bunu sürekli paylaşacağım. Perşembe günü pek fazla hani çok aciliyet yoksa, çünkü onda bitireceğim. 7'yi çeyrek geçe başlayacağım. O gün kayıt mesajlarını paylaşmayacağım. Sadece kişisel bireysel mesajlarınızı paylaşacağım. Aciliyet olabilir niyetiyle geliyorum. Cuma günü zaten yokum. Sevgili kardeşimizin de yeğeninin düğünü var. Öz yeğeni rica ettik. Sağ olsun kırmadı. O da evlatlarına, ailesini düğünde bırakıp birkaç saat sonra gelecek. Saat takriben 10'u bulur. O da kişisel, bireysel mesajlarınızı okuyacak 12'ye kadar. Haberiniz olsun. Yarın da paylaşacağım. Öbürsü günde paylaşacağım. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Şimdi son kayıt mesajlarımızı paylaşacağım. Takriben bir 15 dakikalık son bölümü. Onları da paylaşayım kardeşlerimizin. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben 4 nolu 15 koşulan Mehmet Fatih Özyaşı, kıymetli kardeşlerim Osman Karakalpak, Gökhan Tonk, İstanbullu Ogün Özdemir, Mazlum Aykut, hep Bektaş oğlu ailesine az

Can Yatmaz, Tolga Özükan, Turan Abanuz, Baran Yıldız, Polat Denerli, Göksel Kılıç, Dolap Dereli, Sabri ve Murat Bingöl abim, sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Fatih. Gece not, herkes aynı yere ayrı yere bakabilir ama herkes aynı şeyleri göremez. Bir şeye baktığımızda güzellikleri göremiyor iseniz bakış açınızı değiştirin. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Ben 4 nolu A15 koğuştan Mehmet Fatih Özdüşük. Ben 4 nolu A15 koğuştan Sinan Yoldaş, başka koğuşlarda bulunan dost ve abilere hitaben Azucan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Muhammed Mustafa Savcı, Ahmet Altunbaş, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Metin Boğa, Fırat Yılmaz, İbrahim Hamza, Barlay, Doğukan Kostak, Fırat Karakoyun, Hurşi Çeker, Eren Özkan ve Mustafa Göklere selamlar olsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş, başka kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben, başta canım karım Tolga Yoldaş ve abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgün Çakmak, Mehmet Ali Dalbudak, Cüneyt Gültekin, Kadir Akgün, Serhat Ali Göker, Adnan Eğerli, Yiğit Esen ve can dostlarım olan Serkan Uğur ve Burhan Karademir'le çok selam ederim. Bu derlere Eyüphan Su Misali şarkısı armağan ediyorum. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der. Hoca, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşlerim Mert Dağ, Deviren, Toroslu, Devran, Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Koğuşumuzun yakışıklı gençleri Muhittin Karakaş, Ali Berk Birdane, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Emir Yıldırım. B3 koğuşunda bulunan kardeşlerim Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Gözümün Nuru, Muhammed Mustafa Savcı, Doğan Bineker, Yiğit Satak, Selçuk Bayram'a da bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der hoca. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13 koğuşundan Eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleykümselam Memo kardeşim, burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta can kardeşim Kerim Bakar, dostum Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'den Şehmuz der, yani Çavreş. Aleykümselam Şehmuz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan abilerim Hıdır, Bali, Reber Hacıoğlu, Yılmaz Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz, dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bin selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz: tutukluk yapmayan tek şey cesarettir, kalite asla tesadüf değildir. Murat abi, ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar, yani Haciko başta olmak üzere. Muhammed Aydın, yani Tweet'i. Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz, Mehmet Can Alan, Ramazan Gültekin, T2'de yatmakta olan Mehmet ve Kadir Üstündağ, Doğan Kurt, yani Nijya, 3 nolda yatmakta olan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan, yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz, bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Gece bir söz: bırak giden gitsin, silen silsin, atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan, dost ve arkadaşlarım Şeyh Muslayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Eryakşı, A13 koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz: geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan, dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa'ya özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a Murat abi çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim, dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten ayrancılardan Resul Yıldırım, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Akyıldız. Aleykümselam Ünal kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım ve de abilerim başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Adem Kaya, Erkan Erdem, Hakan Öznur, Emirhan Yiğit, Murat Yolluk, Berkan Odabaşı, Özgür Yolluk, Serkan Yapıcı, Serhat Arıçam, Ahmet Can Öztürk, Cem Altunbay. Tüm Menemen Asarlık çocuklarına selamlarım Baki'de. Ve can dostum Hüseyin Belge'de ve Kadir Namala'da bu şarkım armağan olsun. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Ak Yıldız. Dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, can dostum Hüseyin Belge yani Cadde Menemenli, Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolgacam, Ayna, Fatih Tomurcuk, kıymetli abilerim Serdar Durmuş, Cevdet Barışcan, Yusuf Ezirkan, Nurullah Akın, Tolga Resne, tüm dostlara selam olsun ve bu Hüseyin Belge ve Doğan Kurt'a şarkım armağan olsun. Yıldız Silbe'den kafam hafif dumanlı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA12 Koşulan Doğan Kurt namı der Nici. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge namı der Cadde Ünal Ak Yıldız, Menemenli, Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Cevat Çarka, ben Doğan Kurt yani Nişa ve de değerli ailem Ruhat ve Kadir Üstünda, Gencay Üstünda, Murat abi can dostuma Ruhat Üstünda'nın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada ailemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstünda bir parça armağan olsun. Ünal Ak Yıldız ve de Hüseyin Belge'ye de armağan olsun. Ahmet Kaya'da dostum dostum güzel dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. TKB10 koğuştan yatan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım. Can dostum Ekrem Güneş olmak üzere. Sertaş Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzeni Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin, Gezek, Sertaç, Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evren. Bu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka delilim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Sayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küfle ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum, lakin geri fitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz

artık açılmaz. Kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz. Hem beni hem seni üzme istemem. Bu hızlı hayattan yorulacaksın. Zamanla elbette durulacaksın.

acılar çok derin olmaz inşallah. Sevgisiz kal ama ölme istemem. Gizlice peşinden izlemekteyim. Attığın adımı gözlemekteyim. Yürekten severek özlemekteyim.

Seni son gördüğümde söyleyemediklerimi yazdığım bu şarkıda söylüyorum. Çünkü biliyorum ki sen bu şarkıyı mutlaka dinleyeceksin. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir daha hissedeceksin. Evet, farkındayım. Bir çocukluk yaptım, hata ettim. Kalbini...